0: Saat 7.
1: Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amirli futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarılar dilerken, amirli futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan,

Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi, Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki tren çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Saat 6'da başlayan mücadelede ilk yarı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç TRT1 ve Tabii'den canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Yeni bir günün sabahından dinleyen herkese günaydın. Gününüz aydın olsun. Güzel bir cumartesi sabahı, güzel bir gün diliyoruz size. Bu yeni günü birlikte namelerle selamlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bizim hikayemizde ayrılıklar yazmıyor, hep yeni buluşmalar. Bu güzel yeni buluşmamıza hoş geldiniz.

Değerli dinleyenlerimiz, ne kadar güzel sizinle yeniden buluşmak, ne güzel yeni bir günü, yeni bir sabahı yine birlikte selamlamak. Bu sabah sizi gönülden bir hoş geldinizle karşılamak istedik. Namelerle bezeli bu güzel yolculuğun ilk durağında da gönül kapınızdan içeriye hoş bir seda bırakan bir eser seçtik. İyi ki geldiniz, iyi ki bu sabahı bizimle paylaşmayı seçtiniz. Cumartesi sabahı boyunca hatıralara dokunan, yüzlerde tebessüm bırakan, gönüllerde yer etmiş nice eserle birlikte olacağız. Siz kahvenizi yudumlarken, yol alırken ya da yeni güne hazırlanırken TRT Name'den yükselen nameler de size eşlik etmeyi sürdürecek. Dinlediğiniz eser Hoş Geldin Gönül Bahçeme, Bahar Yüzüm Hoş Geldin oldu. Mahur makamındaki eserin bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Cansın Erol Ozan'a ait. Eseri Necla Özmen yönetimdeki koro yorumuyla dinledik. Sabahın namesinde her hafta sonu aynı niyetle çıkıyoruz huzurlarınıza. Gönüllerinize misafir olabilmek, güne güzel bir makamın, güzel bir sözün eşliğinde başlamanıza vesile olabilmek. Çünkü bir sabah programından fazlası olsun istiyoruz bu buluşmalar. Bütün gayretimiz de bunun için. İşini seven, yaptığı işe gönlünü koyan güzel bir ekiple radyolarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Büyük bir emekle, titizlikle ve özenle hazırlanan programımızı sizin için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı, mikrofondaysa ben Betül Yıldız Altay. Sevgili Sabahın Namesi dinleyicileri, bize ulaşmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımız ve internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel.

kitaplar eserlerine dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve X platformlarında TRTName yazarak bize ulaşabilir. İstek şarkılarınızı, selamlarınızı ve gönlünüzden geçen güzel duyguları bizimle paylaşabilirsiniz. Güzel ülkemizin dört bir yanından gelecek mesajlarınızı heyecanla bekliyoruz. İsteklerinizi, duygularınızı, birkaç satırlık notunuzu bizimle paylaşın. Sevdiğiniz bir eser sizin adınızla, sizin mesajınızla TRTName'de yer bulsun. Bekliyoruz. Mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Biz büyük bir merak ve heyecanla takip ediyor olacağız. Hareketli başladık. Bu güzel havayı sürdürerek şimdi iki sevilen eserle devam ediyoruz. Önce Erol Sayan'ın sözlerini yazıp bestelediği Nusret Yılmaz'ın sesinden Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin. Ardından Müzeyyen Yıldızdoğan'ın yorumuyla Dudaklarında Arzu, Kollarında Yalnız Ben Sizlerle.

Radyosunu yeni açan sevgili dinleyenlerimiz, siz de hoş geldiniz Sabahın Namesi programına. Bir selam da özellikle iletmek isteriz. Ankara Radyosu'ndan hafta sonu sabahları sizinle kurduğumuz bu gönül köprüsünde bizi takip eden ve desteklerini esirgemeyen çok değerli sanatçılarımızın varlığı bizim için büyük bir kıvanç kaynağı. Zaman zaman gönderdikleri mesajlarla, paylaştıkları güzel dileklerle ve yakın ilgileriyle yanımızda olduklarını hissetmeleri de ayrıca mutluluk veriyor. Bizi dinleyen değerli sanatçılarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatta olan kıymetli sanatçılarımıza sağlık ve huzur diliyor. Türk sanat müziğine ömür vermiş, sesiyle, yorumuyla ve eserleriyle kültür hayatımıza değer katmış tüm sanatçılarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Aramızdan ayrılan bütün sanatçılarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yüksek öğretim kurumları sınavına girecek gençlerimize unutmayalım. Aylarca emek veren tüm öğrencilerimize Sabahın Namesi ekibi olarak gönülden başarılar diliyoruz. Heyecanlarına ortak olan kıymetli ailelerine de sabır ve kolaylıklar diliyor. Sınavın tüm adaylar için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz. Güzel mesajlarınız ve istekleriniz gelmeye devam ediyor. Devamını bekliyoruz. Şimdi peş peşe iki sevilen eser dinleyeceğiz. Önce Serap Kuzey'in sesinden Kapat Şu Pencereyi, Aşkımız Gizli Kalsın. Ardından da daha ilk sözleriyle pek çok dinleyicimizin eşlik edeceği bir eser geliyor. Kemal Caner ve Esma Başbuğ'un yorumuyla. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Saat 8'de programımızın en özel bölümü olan istek bölümümüz başlayacak. İstek eserleriniz, mesajlarınız ve selamlarınızla programımızın son 2 saatini birlikte geçireceğiz. Siz yazacaksınız, biz okuyacağız. Siz isteyeceksiniz, biz yayınlayacağız. Hazırsanız biraz hareketleniyoruz. Radyonuzun sesini bir kademe artırın çünkü sırada hareketli iki güzel eser var. Önce Akif Özüşen'den Evlerinin Önü Handır, ardından Kadri Şarman'dan Penceresi Yola Karşı Gelen Geçen Atar Taşı geliyor.

eşini vay vay, saysana liraların beşini vay vay. Var ara eşini, eşini vay vay, saysana liraların.

Türk sanat müziğinin neşesi bol, nice güzel eseri var. Bakalım bugün siz de bizden hangi neşeli güzel nameleri isteyeceksiniz? Sizin seçtiğiniz bir eser radyomuzun öteki ucundaki bir başka dinleyicimizin sabahına güzellik katacak. Sabahın namesi birbirinden güzel eserlerle devam ediyor. Şimdi Ümit Coşkun'dan Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın, ardından Eda Şimşek'in sesinden Aşkı Bana Sorsan'ı dinleyeceğiz.

sen ne güzelsin sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar.

bana her gece sen. Saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömrü benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömrü benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek.

Ay Yıldızı formayla ülkemizi temsil eden Amili futbol takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. Sahaya yansıtacakları azim ve mücadelenin güzel sonuçlarla karşılık bulmasını temenni ediyor. Bayrağımızı en güzel şekilde temsil ederek milletimize gurur yaşatacaklarına inanıyoruz. Sabahın Namesi ekibi olarak milli takımımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor. Kendilerine başarılar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez biraz Hicaz'a, biraz da Gerdaniye'ye uğrayacağız. Önce Tahsin Uslu'nun sesinden Sarı Kurdelem Sarı, ardından Özant Koç'un yorumuyla Gözler Mavi Yüz Pembe geliyor. Keyifli dinlemeniz dileğiyle.

Az sonra sizden gelen istek eserlere yer verdiğimiz istek bölümümüze geçeceğiz. İstek bölümümüze geçmeden önce isimleriyle birbirini tamamlayan üç güzel eseri peş peşe dinleyeceğiz. Önce Serdar Kaşıkçılar'dan Yar Peşinden Koşa Koşa Yoruldum. Ardından Bahadır Özüşen'den Sevdaya Koşanlar Çabuk Yorulur. Ve son olarak Cemile Karabulut'un sesinden Dargın Ayrılmayalım Diye Koştum Sana Dün geliyor.

Sabahın Namesi'nde şimdi sizin seçtiğiniz eserlerin yayınlanacağı o özel bölüme başladık. Sizden gelen mesajları okumak, seçilen eserleri sıralamak ve sizin duygularınıza ortak olmak bizim için ayrı bir heyecan. Mesajlarınızı ve şarkı isteklerinizi ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, mesajlara başlıyoruz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a ve arkadaşlarım Enver Muala Sarıoğlu ve Dursun Ayşegül Değirmenci çiftleri için istiyorum. Size de kolaylıklar gelsin diyor. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den herkese iyi sabahlar. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da selamlar. Bu beğendiğim programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim diyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den selamlarını gönderiyor bize. Torunu Ares için eserler istiyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve Rıza Yakın, Bafra'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Teşekkür ederiz. Sıradaki eseri eşim Fatma'ya, kızlarım Nuray ve İlknur'a, damadım Abdullah'a ve biricik torunum Giray'a, ayrıca TRTname frekansında bulunan bütün dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Trabzon'dan bir selamımız var sevgili dinleyicilerimiz. Ali Aydoğdu, Yomra Özdül Mahallesi sakinlerine bir eser armağan etmek istiyorum demişler. İbrahim Kaçar da tüm radyo dostlarıma günaydın diyor, hayırlı sabahlar diliyor. Eskişehir'den selamlamış bizi. İlk isteğimize başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen ilk isteğimizi dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, yayınlamış olduğumuz eser Durmuş Altuntaş'ın seçimiydi. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden günaydın, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum size. TRT Name dostlarıma ve müzik seven herkese armağan ediyorum. Bugün üniversite sınavına girecek olan gençlerimize de başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor ve sıradaki esere ortak olmak istiyor. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine sıradaki esere ortak olmak isteyen bir dinleyicimiz daha var. Ekrem Mert, Altınordu'dan bizi dinliyor. Dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyor. Emine Atamer, Trabzon'dan merhaba diyor. Kahve tadını bir gün olması dileğiyle diye de eklemiş. Birbirinden güzel iki seçim dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel nameleri bizimle buluşturan Sabahın Namesi'nin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor Mustafa Kına. Birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarıma, şube müdürümüz Harun Oğuz'a, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim, her daim TRT diyor. Sözleri Yalçın Beylican'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Uşak makamındaki bu eseri Lale Mumcubaşer'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Gülten Duran'ın isteğini dinleyeceğiz. Mersin'den günaydın diyor bize. Neşeli, sevinçli bir gün olsun demiş. Gönül dolusu sevgiler göndermiş. Eseri size ve TRT Name dinleyen herkese...

Size armağan etmek istiyorum. Kıymetli emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Sırada sözleri Munis Faik Ozan Soy'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait yıllardır sevilerek dinlenen bir nihavend eser var. Neşe Öztaş'ın sesinden dinleyeceğiz.

İhsan Özdoğan selamlar, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum sizin aracılığınızla. TRT Name sayfa dostlarıma armağan ediyorum eserleri. Nevşehir Gülşehirlilere selam olsun diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bize selamlarını gönderiyor. Kıymetli yayın ve yapım ekibine, aileme, tüm TRT Name dostlarıma, herkese armağan etmek istiyorum, iyi yayınlar dilerim diyor. Ankara Ümitköy'den bir selamımız var. Sevgili Kemal Bulut, ailem için bir esere ortak olmak istiyorum, kolaylıklar dilerim demişler. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar, sıradaki eser TRT Name dostlarıma gelsin diyor. Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit günaydın diyor. Bugün sınava giren torunuma başarılar diliyorum demiş. Size iyi yayınlar diliyorum. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in yorumuyla, Erol Sayın'ın bestesi ve Mehmet Gökkaya'nın güftesiyle hayat bulan çok sevilen bir nihavent eser dinleyeceğiz. Duygusu ve zarif melodisiyle yıllardır gönüllerde yer eden bu güzel eser TRT Name'de sizinle olacak. Ardından Mehmet Gücü Yener'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bandırma'dan selamlar, sevgiler diyor. Ve rahmetle andığımız

Yıldırım Gürses'in bu güzel eserini armağan etmek istiyorum herkese diyor. TRTname sayfa dostlarına, dinleyen herkese armağan olsun diyor. Türk müziğinde besteleri, yorumculuğu ve kendine özgü üslubuyla iz bırakan sanatçılarımızdan Yıldırım Gürses'in imzasını taşıyor bu güzel eser. Sözü de bestesi de Yıldırım Gürses'e ait. Muhayyer Kürdi makamında sanatçının içten ve etkileyici yorumuna kulak veriyoruz.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç İç Anadolu, Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Çorum hariç, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın kıyı kesiminin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya ve Şanlıurfa 26, İstanbul, Muğla ve Erzurum 27, İzmir 31, Manisa ve Sinop 30, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Hatay 29, Adana 32, Mardin 34, Diyarbakır ve Siirt 37, Malatya 33, Kars ve Samsun 28, Rize ve Trabzon 26 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 14 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ünye'den Ergin Hasdemir'in seçimiydi sevgili dinleyicilerimiz. Biricik torunları Ece ve Halit Cem Hasdemir'e armağan etmişti. Bu güzel eseri Serap Kuzey, Tuncay Eraslan'ın seslendirdiği Hicaz eser. Ahmet Uzal, günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor bize. Zeki Gül, Eskişehir'den bize selam gönderiyor. Taceddin Kulak, Bolu Mengen'den günaydın diyor. Gülden İbiş İmamoğlu, Edremit'ten iyi yayınlar diliyorum, sevgiler gönderiyorum size demiş. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Türkan Tanrıverdiler, Kars'tan selamlar, sıradaki eseri TRTname sayfa dostlarıma armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim demişler. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin, TRTname'ye başarılar dilerim. Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na selam olsun diyor. İbrahim Yıldırım, Hatay Dört Yol'dan selamlar diyor. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İşçehisar'dan bizi dinliyor. Musa Aytuğ, günaydın, sevgiler saygılar, Bartın'dan sizi dinliyorum demişler. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlarını gönderiyor. Ali Yöntem, Bucak'tan bizi dinliyor, sevgilerini ve selamlarını göndermiş. Sevgili eşi Havva Nur Hanım'a ve TRTname sayfa dostlarına armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selamlar sevgiler diyor. Güzel bir eser seçmiş, İyi haftalar dilemiş bize. Türk müziğinin geniş kitleler tarafından sevilmesine önemli pay sahibi olan güçlü yorumu ve kendine has ses rengiyle yıllardır dinleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen değerli sanatçımız Muazzez Ersoy'a Sabahın Namesi ekibi olarak sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi Muazzez Ersoy'un yorumuyla ses bulan eseri dinleyeceğiz. Ardından Zafer Özkara'nın isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camii'nden selamlar demiş. Hüzzam makamının güzel örneklerinden biriyle devam edeceğiz. Sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Necmi Pişkin'e ait eseri Filistram'ın yorumuyla dinliyoruz. Koro şefliğini de Hasan Eylen üstleniyor.

Semra Şen Arsuz Konacık'tan, Erdoğan Oktay Ayaş Yumurtalık'tan ve Çanakkale'den de Engin Erdoğan selamlarını, sevgilerini gönderiyorlar. İyi yayınlar diliyorlar. Sedat Süer Datça'dan bize mesaj atıyormuş. TRTname dostlarıma günaydın diyor. Sıradaki eseri Kırşehir Musiki Cemiyeti'nde Datça müzik sevenler grubuna, koro üyelerine armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim size demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Sevgiler, selamlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri size ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri sevgili babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal'a, İbrahim Oruncağ'a, Necati Bayraktar'a, Bahattin Taşkıran'a, Muammer Yontar'a ve TRTname dostlarına ve bize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Süleyman Altuner Ankara'dan bize sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Adanalı hemşehrilerine armağan ediyor eseri. Çevremizi lütfen temiz tutalım diye bizi uyarıyor. Besteleriyle Türk musikisinde iz bırakan Selahattin Pınar'ın imzasını taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Eserimiz Kürdeli Hicazkar makamında ve Asuman Aslım Görgün ve Koray Safkan'ın yorumlarıyla dinleyeceğiz. Ardından Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor.

ediyor. Muhammed Esin, Burak ve Zeynep Şahinoğlu için ayrıca programımızın ekibine ve dinleyen herkese de armağan etmek istiyormuş. İyi ki varsınız diyorlar. Bestesi Özdemir Hafızoğlu'na, güftesi İsmail Hakkı Altıntaş'a ait bu Hicaz eser, Nazlı Kanaat'ın yorumuyla bize eşlik edecek. Hep birlikte dinleyelim.

Osman Çokyaman, Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Okan Cinler, Mersin'den selamlar, sıradaki eser bana gelsin demiş. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgilerini ve saygılarını gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize diyor. Sıradaki eser, sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canı torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diye de eklemişler. Gülçin Özçelik Koç, Yemyeşil Bursa'dan kocaman günaydın, sabahımızı şenlendiren programınızda evimize hoş geldiniz. Sıradaki eseri bugün sınava girecek olan kızım Zeynep Gülen için ve sınava girecek olan tüm öğrenciler için istiyorum. Hepsine başarılar diliyorum, iyi yayınlar demişler. Biz de hepsine başarılar diliyoruz, sınava da az kaldı bu arada. Osman Selçuk Altun günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum size Karamürsel'den demişler. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserleri. Yunus Şen Ocak, selamlar saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Bugün sınava girecek olan kızım Ece için istiyorum ve bütün öğrencilere armağan olsun eserler diyor. Zeki Rıdvan Bey, ana buradan bize selamlıyor. Sevgili eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve ana murlulara armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım diye de eklemişler. Adana'dan Selahattin Erzi, zevkle dinliyoruz sabahın namesini. Ekibinize hoş geldiniz diyoruz, günaydın diyor. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan etmiş bu güzel eseri. Yorumundaki zarafet, güçlü sesi ve eserlerine kattığı duyguyla dinleyicilerin beğenisini kazanan değerli sanatçımız Esra İçöz'le devam ediyoruz. Bestesi Şekip Ayhan Özışa, güftesi Muazzez Kürdan'a ait bu hüzzam eserde Esra İçöz'ün etkileyici yorumuna yer vereceğiz. Ve ardından Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun değerli ekibine en içten sevgilerimle merhaba diyor. Eseri önce size sonra kendime armağan ediyorum, İyi ki varsınız demişler. Sözü de bestesi de Zekai Tuncay'a ait Muhayyer Kürdi makamlı eserimiz. Yıllardır sesi ve besteleriyle gönüllerde yer edinen Zekai Tuncay'ın yorumuyla ses bulan bu eseri dinleyelim.

Yine birbirinden güzel iki eserle devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İlk istek sahibimiz Karadeniz Ereğli'den sevgili Fatma Açan. Gönül dolusu sevgiler, selamlar göndermiş bize. Mutlu hafta sonları diliyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, ekibiniz ve TRTname dostlarına ayrıca Ayfer Kaymı için istiyorum demiş. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun, iyi yayınlar diliyorum diye de eklemiş. Türk müziğine kattığı eşsiz yorumuyla, sesiyle, zarafetiyle yıllardır gönüllerde taht kuran değerli sanatçımız Emel Sayın'a Sabahın Namesi ekibi olarak sevgi, saygı ve en güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Sözleri Ülke Aker'e, bestesi Ergin Kızılay'a ait bu güzel eserde Emel Sayın'ın unutulmaz yorumuna eşlik edeceğiz. Ardından Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in seçimini dinleyeceğiz. Günaydın, güzel bir hafta sonu olsun demiş. Eseri kendime ve size armağan etmek istiyorum, dinleyen herkese armağan olsun diyor. Türk şiirinin önemli kalemlerinden Orhan Seyfi Orhun'un güftesi ve Bimen Şen'in bestesiyle şekillenen Hicaz bir eser deneyeceğiz İbrahim Şeker Efe'nin yorumuyla.

Fikret Dikmen Niğde'den bize günaydın diyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan herkese günaydın diyor. Mutlu hafta sonları diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Şen Ocak Denizli'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Recep Günay, güzel yayınlar diliyorum. Sakarya'dan sizi dinliyorum. Sakarya Musiki Derneği ve Bakırköy Disas Korolarım için istiyorum eserleri demişler. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, Ordu'dan günaydın. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan da bizi dinliyor ve müzik seven herkese armağan ediyor. Güler Sunar Karahan Dikili'den Sabahın Namesi dostlarına güzel Ankara'ya gönül olsun. Selamlar, sevgiler diyor. İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarıma, TRTname dostlarıma ve ekibinize armağan etmek istiyorum. Harika eser, ruhumuza huzur veriyor. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ederiz. Bestesi Selahattin İçli, güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürri Hicaz Kermakamlı'na bir eser deneyeceğiz. Gül Yazıcı'nın yorumuyla. Ardından Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın seçimini dinleyeceğiz. Ekibe selam olsun diyor. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre, ayrıca TRTname her dinleyen herkese armağan ediyor. Bestesi Erol Sayan'a, sözleri İlkan Sana ait Nihavent bir eser deneyeceğiz. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan diyecek Serap Mutlu Akbulut.

Tuncel Erol Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hasan Cengiz sevgiler ve saygılar sunarım demiş. Ayla Seyhan günaydın Samsun Terme'den sevgiler sizi dinliyorum. Zevkle sıradaki esere talibim. Çok teşekkür ediyorum demişler. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Ve sıradaki eseri Nisa İşi Sağlam için sevgili eşi için istiyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz TRTname dinleyen bütün dostlarıma eserler armağan olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Günaydın, hayırlı sabahlar diyorum diye de eklemiş. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan herkese günaydın diyor. Ekibe iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz diyor. TRTname ailesine armağan ediyorum eserleri. İyi yayınlar dilerim diyor. Funda Arar'ın yorumuyla Hüzan bir eser dinleyeceğiz. Sözleri Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri diyecek. Ardından Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Mutlu sabahlar dilemiş. Sözleri Kerim Aydın Erdem'e, bestesi Ferit Sıdal'a ait Hicaz bir eser. Cemile Karabulut'un yorumuyla seslendirilen eser programımızın bu dakikalarında size eşlik ediyor.

Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar, selamlar, sevgiler, güzel ve sağlıklı bir gün olsun demişler. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar ve sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Sabriye Güloğlu Antalya'dan bizi selamlıyor. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum, dinleyen herkese ve aileme armağan olsun demişler. Suzan Öykü İsveç'ten kucak dolusu selamlar ve sevgiler diyor. Eseri bize armağan etmiş. Türkiye'deki canım arkadaşlarıma Ahmet Ülkü ve bana gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sözleri Tevfik Baykara'ya, bestesi Alişen Ozan'a ait Rast bir eser deneyeceğiz. Serdar Kaşıkların yorumuyla ses bulan eser. Sevgili Suzan Ülkü'nün isteği sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Ahmet Özçelik'in isteğini dinleyeceğiz. Kucak dolusu selamlar, sevgiler demişler bize. Müzeyyen Senar'dan bir eser istemişler. Size, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Elif, Göktuğ, Sercan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'e, yeğenim Hidayet Sezer'e armağan etmek istiyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik demişler. Cumhuriyetimizin seslerinden biri olarak kabul edilen, yorumuyla Türk müziğinde silinmez izler bırakan büyük sanatçı Müzeyyen Senar'ın sesinden unutulmaz bir eser geliyor. Sözü ve bestesi Malatyalı Fahri Kayahan'a ait olan, samimiyet ve içtenliğiyle yıllardır sevilerek dinlenen eser, Müzeyyen Senar'ın eşsiz yorumuyla radyolarınıza konuk oluyor.

Aydın. Çok teşekkür ediyoruz. Orman Mevki Tokat'tan bizi dinliyor. TRT'name sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım diye uyarmış bizi. Adnan Önem, iyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum. Aydın Karacasu'dan sevgiler saygılar diyor. Osman Yalçın, günaydın hayırlı sabahlar. Denizli'den size dinliyorum demişler. Hayri Merdane, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden sevgiler saygılar. Dinleyen herkese ve aileme eserler armağan olsun diyorlar. Hatice Biçer Konya'dan selamlarını gönderiyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray Dilşat Gülçin, Gülhan Asya için gelsin eserler demişler. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Ahmet Özçelik de bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz sevgilerini saygılarını sunuyor. İsmail Hakkı Hayat, Kütahya sabahından günaydın, sıradaki eseri TRT'name dinleyen herkese armağan ediyorum ve çok teşekkür ediyorum diyorlar. Nur Genç, TRT'name dinleyen radyo dostlarımıza günaydın diyor. Ve Talat Boztepe, Balıkesir'den bizi dinliyor. Osman Giyin, günaydın TRT'name ailesi, hayırlı sabahlar diyor.

huzur şifalı bir gün diliyorum, ekibe sevgiler gönderiyorum diyorlar. Kardeşim Sevtap, eşim Tuğsal ve dinleyen herkese armağan ediyorum. İsteğiniz bu eseri bu sabah paylaşamıyoruz. Hasan Esen'in Tuğçe Palay'la birlikte seslendirdiği Ne Zaman Yağmuru Saçımda Duysam adlı eseri kardeşinize ve eşinize armağan ediyoruz. Sabahın Namesi ekibi olarak ve dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik ama öncesinde bir başsağlığı dileğimizi de paylaşmak isteriz. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği solisti, kıymetli sanatçımız Sayın Fatma Nurten Demirkol'un bir süredir tedavi görmekte olan değerli ağabeyi vefat etti. Sabahın Namesi ekibi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Fatma Nurten Demirkol olmak üzere Demirkol ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sabahın Namesi'nin bugünlük sonuna geldik. Türk sanat müziğine gönül veren siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Programın yapımını Elif Balcı gerçekleştirdi. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı. Mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay vardım. Yeni bir Sabahın Namesi'nde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Giroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası gruplarındaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye turnuvadaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Haberleri dinlediniz.

0: SRT Name.
1: Dünden bugüne, bugünden yarına, törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi, Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.
2: Müziğimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müziğimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

geçmiş zaman olur ki. Şarkılar, ah o güzel şarkılar. Hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz. Yaşamımızın siyahı beyazı, alı yeşili şarkılar. Bugün de bize eşlik edecek tüm şarkılar ve biz de bu hikayede sizlerle birlikte olacağız kıymetli dostlar. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca usta seslerden en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza çok özel bir Yeşilçam şarkısıyla başlıyoruz. 1960'lı yıllara uzanıyoruz. İlk kez 1963 yılında yayınlanan, başrollerinde Göksel Arsoy, Leyla Sayar, Nevat Çehre ve Samim Meriç gibi isimlerin yer aldığı Gümüş Gerdanlık filmine adını veren bir Metin Bükey bestesi dinleyeceğiz. Bu şarkı aynı zamanda 1972 yılında yayınlanan ve başrollerinde Murat Soydan, Zeynep Aksu ve Çolpan İlhan'ın yer aldığı bir Ülkü Erakal'ın filmine de adını vermiş. Ve Belkıs Özener'in 2006 yılında yayınlanan albümünde de yeniden yer bulmuş. Gümüş Gerdanlık sizlerle.

Bu gece benim gecem. Cama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Gönül Yazar bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçı İsmet Nedim'in güftesi Onur Şen'ye ait şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1989 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alıyordu. Evet, bu güzel Yeşilçam şarkılarıyla yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Behiye Hanım'ın 1974 yılında Bak Yeşil Yeşil isimli Segah şarkıyla beraber bir 45'lik plağı seslendirdiği Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz şimdi de. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrümü bir...

Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısında Ayla Büyük Ataman'ı ağırladık. Yine nostaljik bir kayıt paylaştık sizlerle. Sanatçının 1965 yılında Ne Birleştik Ne Ayrıldık isimli bir başka sevilen şarkıyla birlikte 45'lik plağa seslendirmiş olduğu bu Saadettin Öktenay şarkısını keyifle dinledik. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü. Değerli dostlar, şimdi ise biraz günümüze yaklaşıyoruz ve Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir Muallim İsmail Hakkı Bey şarkısına kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bir kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir diğer adıyla Son Hıçkırık. Aynı Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünden bir kayıt sunduk. Dinlediğimiz bu sevilen Acem Kürdi şarkı, Sadık Şendil'in güftesini kaleme aldığı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiydi. Ve tabii ki Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biriydi. Özellikle 1965 yılında yayınlanan ve bir Orhan Aksoy filmi olan başrollerini Hülya Koçyiğit, Edison ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını vermişti bu sevilen şarkı. Değerli dostlarımız, birbirinden özel eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Bazen Yeşilçam'ın o nostalji kokan sokaklarında geziniyoruz şarkılarla. Bazen de günümüzde bu güzel eserleri yeniden yad ediyoruz. Şimdi ise Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çiftini ağırlayacağız. Sanatçılarımız Yusuf Nalkesen'in sevilen eserini seslendirecekler. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.

0: yaşamışsın.
1: Ahmet Özcan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir eser sunduk. Selahattin İçli'nin sözleri Sedat Ergintuğ imzalı Kürdeli Cazgâr şarkısını beraberce dinledik. Üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu anlamlı dizelerle ve birbirinden özel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'yı ağırlayacağız. Zekai Bey'in Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde

yer verdiği beste ve güftesi kendisine ait olan Acem Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Rüzgar savurdu turunç dallarını, ben savruldum sensiz düşten gerçeğe. Kimsesiz kedilere yemek verdim, Allah inşallah iyi bir kul saysın, yüzümü güldürsün, sesini duyursun diye. Bir diğer adıyla inşallah sizlerle TRT Name'de.

Yeşilçam şarkıları kalplere dokunmaya devam ediyor. İsmet Nedim'in çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel eserlerin ardından yayınımızın şimdiki bölümüne Hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine nostaljik bir kayıt sunacağız sizlere. Muazzez Abacı ile geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan ve 18 şarkıdan oluşan Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir eser paylaşacağız. Bu sevilen albüm dönemine damga vuran albümlerden biri. Dinleyeceğimiz eserin yanı sıra albümde yine Neşe-i Muhabbet, Kalmadı Bende Ne Arzun Ne Gönül, Beni Canımdan Ayırdı, Çok Geceler Bekledim, Akşam Dönüşü Geçtim O Esrarlı Bağından gibi sevilen klasik eserler yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Şerif İçli bestesi. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi Selim Aru'ya ait. Ancak öncesinde Yener Elmas bizlerle birlikte olacak ve sanatçı Hüzzam bir viyola taksimi sunacak. Ardından Muazzez Abacı bize şöyle seslenecek. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle. Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle. Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Akasyalar açarken Yesari Asım Arsoy'un unutulmaz Hüzzam şarkısında Emel İşcan'a kulak verdik. 2004 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle değerli dostlar. Evet, Hüzzam makamının o tatlı namelerinde şimdi Bekir Ünlü Ataer bizlerle birlikte olacak. Türk müziğinin kuvvetli yorumcusu Bekir Bey, Yusuf Nalkesen'in sevilen şarkısıyla konuğumuz oluyor. Olanlar olduğu geçti artık, sen ne dersen de, benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de.

Dur artık ağlatma, yoktan dertler yaratma. Şu dünyamı karartma, mutluluk istiyorum. Mutluluğu kim istemez ki değerli dostlar? Hepimiz mutluluk istiyoruz. Hayata güzel pencerelerden bakabilirsek eğer, green'in ardındaki renkleri görebilirsek, zaten mutluluk her zaman yanımızda olacaktır. Ve yaşamı mutlulukla, şarkılarla taşlandırmaya da devam ediyoruz. Şimdi yine gelin o şarkılardan birini dinleyelim. Gökhan Sezen'den dinlediğimiz bu Selahattin Altınbaş eserinin ardından yine bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Bu defa Yusuf Bey ile uzun süre beraber çalışmış değerli sanatçı Çiğdem Gürdal bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2004 yılında Yusuf Nalkesen şarkılarından oluşan albümünde seslendirmiş olduğu bir eseri dinleyeceğiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın?

Ömür boyu beraberiz. Sen benimsin, ben de senin. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, değerli bestekar, şef ve Udi Yılmaz Yüksel Hoca'nın Hüzam eseriyle bize seslendi. Dinlediğimiz bu kayıt 2015 yılına aitti. Ankara Radyosu'nda şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmişti Nazlı Hanım tarafından. Evet efendim, biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Hüzam makamında dinleyeceğimiz son eserlere kulak vereceğiz. Bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinleyeceğiz şimdi. Güftesi Aslan Tunçatay'a ait şarkıda Nigün Abışka Osma bizlerle. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

Türk musikimizin kıymetli sanatçılarından Seçil Heper'e kulak verdik. Sanatçının 1974 yılında seslendirmiş olduğu Hüzzam Bir Türkü'yü dinledik beraberce. Dinlediğimiz bu kayıt aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan ve Seçil Heper'in seçme şarkılarından oluşan En İleriyle Seçil Heper albümünde de yer almıştı. Efendim, bu hareketli şarkının ardından programımızın son bölümüne Nihavend eserlerle devam ediyoruz. Şimdi 80'li yıllara uzanacağız. İki değerli sanatkâra kulak vereceğiz. Kıymetli Erol Bingöl ve Perihan Bora'nın 1983 yılında kaydettikleri Bizden Size isimli albümden bir kayıt sunacağız. Bu güzel albüm 12 şarkıdan oluşuyor. A ve B yüzünde 6'şar şarkı var. Bu şarkılar arasında Güller Ağlasın, Rüzgar Söylüyor, Yanıma Gel Ne Olur, Ne Zaman Geleceksin, Kaderimde Hep Güzeli Aradım, Sevda Öyle Müşkül Ki gibi sevilen şarkılar yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Bir sevgi istiyorum.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında seslendirmiş olduğu şarkıya kulak verdik. Canan Özden Koç'un Nihavend eserini dinledik. Manalı bir bakış aşkın ilk çağı, bir gülüş ateşler dev yanardı. Efendim, bu güzel eserin ardından şimdi bir klasikle devam edeceğiz. Özellikle 90'lı yıllara damga vurmuş bir şarkı. Genç yaşta aramızdan ayrılan, henüz çok verimli bir çağda hayata veda eden kanun sanatçısı Halil Karaduman'ın bestelediği, güftesi Aşkın Tuna'ya ait sevilen bir eser. Nalan Antunörs'ün 1990 tarihli Beklenen Sensin albümünde yer bulmuştu bu şarkı. Şimdi biz de bu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Aşk günümüz solsa bile, gözümüz yaş dolsa bile, zaman geçmiş olsa bile, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz.

Ayşegül Dorukhan'a kulak verdik. Sanatçı Erdinç Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Yavent şarkısıyla bize seslendi. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Bu güzel hareketli şarkının ardından bir başka özel eserle yolculuğumuz devam edecek. Ancak öncesinde bizleri bugün yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi yollamak istiyoruz. Yine güzel dileklerinizle sosyal medyada yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz kıymetli dostlar. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere mesajlar yollamışsınız. Konya, Adana, Balıkesir, Erdek, Bursa'dan bizlere yazan kıymetli dinleyicilerimiz. İzmir, Afyon, Bolvadin, Kayseri, Denizli, Buldan'dan bize ulaşan kıymetli dostlar. Bolu, Alanya, Tokat, Ormanbeyli, Aydın, Karacasu ve Edirne Uzunköprü'den güzel mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan değerli TRTname dostları. Hepinize selam olsun efendim. Ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen tüm dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepinize yanı başımızda olduğunuz için ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şarkılarımız, ortak paylaşımlarımız devam ediyor. Yine nostaljik bir eser var sırada. Samime Sanay'ın ilk kez 1985 yılında seslendirdiği ve 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde de yeniden seslendirerek dinleyicileriyle buluşturduğu o unutulmaz şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Bir Erdoğan Derker bestesi, Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Biraz kül biraz duman o benim işte. Kerem misali yanan o benim işte. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın anlamlı dizelerinden bestelenen bir Avni Anıl şarkısında Hüner Coşkun Er'e kulak verdik. 2021 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçıyı bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2009 yılında yayınlanan Klasikler 3 isimli albümünde yer alıyordu. Biz de bu kaydı sunduk sizlere. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir Kamran Yarkın şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Dinleyeceğimiz bu sevilen eserin güftesi Doğan Işık Saçağan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak misali sürükleneceksin.

Göksel yağmur değil, sevgiler yağsın. Yaşar Özel, Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend eserini seslendirdi ve bu güzel hareketli eserle bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Ünal Narçın'ın Nihavend eserinde Vedat Çetinkaya ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.

0: TRT Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturuma başladı. Üniversite hayali kuran 2,5 milyona yakın aday temel yeterlilik testine başvurdu. İlk oturum olan TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre veriliyor. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40 ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi görevlendirildi. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki töreni ardından TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi, partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın afet bölgesindeki eğitim ve meslek atölyelerinin İstanbul'da düzenlenen kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Emine Erdoğan, kadın istihdamının afet sonrası toparlanmadaki rolüne değindi. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın kadınları desteklemeye devam edeceğini söyledi. İran'la ABD arasındaki müzakerelerin dün yapılması bekleniyordu ancak görüşmeler ertelendi, yeni tarih ise verilmedi. ABD medyası Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un olası görüşme için İsviçre'ye gittiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen yine saldırılarını sürdürdü. A milli takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta ABD'ye karşı mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler, Gençlerle Birlikte programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, İstanbul'dan sizlerleyiz. Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda ustalardan eserler de dinliyor, aynı programda geçmiş ve geleceğimizi buluşturuyoruz. Programa katılmak isteyen genç icracılar, gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gönderebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda bu hafta konuğumuz Fatma Nur Akkuş. Hoş geldin Fatma Nur.
2: Merhabalar, hoş buldum hocam. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ben de seni çok iyi gördüm karşımda. Fatma Nur'u tabii ki çok eski tanıyoruz. Biz gençlik korosundan talebemizdi. Şimdi artık gençlik korosunda değil ama konservatuvarda okuyor. Bence sen anlat kendini kısaca.
2: Ben aslında ilk Türk müziğe tanışmam tabii ki gençlik korosuyla beraber oldu. Ve siz ve çok kıymetli Doğan hocam sayesinde. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisiyim. Ses eğitim bölümünde okumaktayım. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir gün geçireceğimi düşünüyorum.
1: Evet canım, aslında önemli bir şey daha var. Fatma Nur'un başka bir mesleği daha var. Aslında mesleği varken, işi gücü varken senin içinde var olan bir şeydi, bir istekti ve karar verdin, konservatuvar okumak istiyorum dedin ve hayatını bu şekilde şekillendirdin.
2: Kesinlikle öyle oldu. Ama en büyük etken tabii ki gençlik korosuna girmemle birlikte aslında müziğin mutfağını görmemi sağladı ve kendimi daha çok ait hissettiğim yerde daha çok mutlu olacağımı düşündüm ve evet. Hayat çok kısa hakikaten. Onun için böyle bir karar vermek istedim.
1: İyi ki de öyle yapmışsın sevgili Fatma Nur. Hemen senin sesini de dinlesinler dinleyicilerimiz ve ilk olarak güftesi Mustafa Nafiz Irmak, bestesi Selahattin Pınar'a ait Kürdili İcazker şarkıyı seslendirecek Fatma Nur Akkuş. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.

Değerli dinleyicilerimiz, Fatma Nur Akkuş'u dinledik. Kendisine eşlik eden sazendelerimiz klasik kemençede Ecem Aytekin, kanunda Batuhan Kaşıkçı, yine her hafta olduğu gibi bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, bir de ustalara kulak verelim ve Ayla Büyükataman'ı dinleyelim. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in şarkısını seslendirmiş. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir.

0: Fatmacığım, sen kimleri dinlersin? Biz şimdi ustalara kulak veriyoruz, programımızda yer veriyoruz ama genel olarak kimleri dinlemeye çalışıyorsun? Kimlerden feyiz alıyorsun?
1: Ben daha çok Bekir Sıtkı Sezgin hocamızı dinlerim. Sabiha Tur Hanım'ı dinlerim. Çiğdem Yarkın hocamı dinlerim.
0: Evet, yaşayan yorumcularımızdan da tabii ki.
1: Evet. Ve Perihan Altındağ Sözeri'yi çok severim.
0: Evet, örnek olacak isimleri dinlemek lazım. İyi sesleri dinlemek lazım. Bizim müziğimizde dinlemek önemli. Ne kadar iyi dinler ve ondan bir pay çıkarırsak, aslında ders alırsak, ders gibi dinlemek lazım ustaları. Bizim için çok önemli onları dinlemek. Yaşamıyor olsalar bile aslında usta çırak ilişkisini onları dinleyerek yürütmüş oluyoruz. Çok çok önemli. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi konuğumuz Fatma Nur Akkuş'tan bir eser daha dinleyeceğiz. Hüzzam makamında bir şarkı hazırlamış bizlere. Bestesi Şerif İçli, güftesi Hilmi Soykut'a ait. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı?

0: Sevgili Fatma Nur, repertuarın çok güzel. Farklı farklı eserler var farklı makamlarda. Ve nasıl hazırladığını da merak ediyorum aslında repertuarını.
1: Aslında baktığım mecmualardan da örnekler alarak getirdim. Bugün okuyacağımız hatta bir eser, bir bestekarın kendi kaleminden yazılmış bir eser. Ve bir sürpriz tangomuz var. O da Udi Sadi Bey'in çok fazla okumamış bir eseri. Birazcık hikayesi olan ve hani sevdiğim bestekarlardan ve çok fazla okunmamış eserlere yer vermek istedim. Tabii ki hani hatalarım varsa affola. Umarım beğenirler.
0: İnşallah dinleyenlerimiz her daim genç icracılarımıza destekler ve hem yorumlarını yazıyorlar, desteklerini yazıyorlar. Ayrıca yeri gelmişken ben dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Programımız uzun yıllardır devam ediyor ve her hafta bir genç arkadaşımızı dinleyenlerimiz

de buluşturuyoruz. Neden çok kıymetli bu? Günümüz şartlarında genç icracıların bizim müziğimizle, özümüzle ilgilenmeleri çok kıymetli. Hakikaten o kadar çok yozlaşmış bir müzikle karşılaşıyoruz ki, müzik bile diyemeyeceğimiz müzikler de var. Çok iyi yapılmış işler var elbette. Biz müzik tarzını hiçbir zaman eleştirmiyoruz. Ben de farklı müzik alanlarında çalışmalar yapıyorum, seviyorum. Ama klasik müziğimizi ve Türk sanat müziğini olması gerektiği gibi okumak bence bizim en önemli görevimiz. Ve bu çağda gençlerimizin buna yönelik çalışmalar yapıyor olması, müziğimize sahip çıkması, bu işin eğitimini almaları, en iyisini yapmaya çalışmaları çok kıymetli ve geleceğinizi de buna göre planlıyorsunuz bir de. Yani bu müziğe sahip çıkıyorsunuz. Bu program o yüzden sizler için var. Hatırlatalım o halde gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi ekleyerek gönderebilirsiniz ve belki sizler de programımıza konuk olup dinleyenlerimizle buluşabilirsiniz sevgili genç icracılar. Değerli dinleyenler, şimdi usta bir sesimize kulak veriyoruz ve Meral Uğurlu'yu dinliyoruz. Makam Nihavend, İsmail Bağsürel sana ait bir şarkı. Ey zülfüne dil bağlanalı işveli cana.

0: Sevgili Fatma Nur, peki hayallerin neler? Neler hayal ediyorsun? Neler hedefliyorsun?
1: Müzikle bir ömür geçirmek istiyorum. Hangi konumda olursam olayım, müziği bırakmak istemiyorum asla. Çünkü bunun için çok büyük geride bir şey bırakıp geldim. Bu kültürü taşımak istiyorum. Çünkü biz gerçekten bu kültürün taşıyıcıları olabiliriz. Çünkü çok büyük bir derya deniz Türk müziği ve hala ne kadarını bildiğimi ben de bilmiyorum. Çok eşeledikçe ve baktıkça daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Umarım bu kültürü taşıyabilirim.
0: İnşallah Fatmacığım, hem icracı olarak yeri geldiğinde kendinden sonraki nesle destek olmak için onlarla ders vererek bir şekilde bu kültürü taşımaya, bu bayrağı devam ettireceksiniz. Ve hemen senden bir eser dinleyelim istiyorum. Sıradaki eserimiz Saadettin Kaya'a ait bir Muayyer Kürdi şarkı. Bir içim su gibi özlerim seni.

0: Değerli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programı devam ediyor ve konuğumuz Fatma Nur Akkuş. Fatma Nur, hakikaten az önce şey demiştin, ben önemli bir şeyi geride bıraktım ve müziğe başladım, önemli bir karardı benim için. Evet, sen aslında sağlıkçıydın.
1: Evet, eski
0: Peki,
1: bir sağlıkçıydım.
0: eski bir sağ, artık eski sağlıkçı oldun. Devamında yapmayı düşünmüyorsun herhalde artık, değil mi?
1: Artık
0: Tamamen.
1: düşünmüyorum çünkü bir rotamı bulduğumu, yolumu bulduğumu hissediyorum. Ait olduğumu hissediyorum. Yani okula ilk girdiğim andan itibaren sanki böyle uzun bir süre bir yeri beklersiniz ve yerleştiğinizde evet burası benim yerimdir hissiyatı olur ya.
0: Evet.
1: Hakikaten bende de o his oldu. O yüzden çok mutluyum şu an.
0: Ne mutlu. Sevdiğin işi yapmak o kadar kıymetli ki herkes bu şansa sahip değil maalesef. Bizler hobisini işe dönüştürmüş insanlar olarak çok çok şanslıyız. Evet, var mı zorlukları? Var. Hangi işte zorluk yok ki? Severek yapıldığında her zorluk aşılıyor. Ve müziğimizle zaten başlayan, müziğimizle tanışan insan bir daha ondan kopamıyor. Ve kopmamaya devam edelim. Bir eser arası verelim. Perihan Altındağ Sözleri'yi dinleyeceğiz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Beste Cevdet Çağla'ya ait.

eser daha dinleyelim o halde. Tülin Yakar Çelik okusun bu kez. Issız gecede ben yine hicranı düşündüm. Nihavend makamındaki bu şarkının bestekarı Kaptanzade Ali Rıza Bey.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Fatma Nur Akkuş'tan bir şarkı dinleyelim. Bizler için bir Muayyer Kürdi eser daha hazırlamışsın. Kemani Nazif Girgin'e ait bir beste. Akşam olunca yârelerim sızlar. Derdim çoktur, değmeyin bana kızlar.

0: Ağzına sağlık Fatma Nur.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Peki Fatma Nurcuğum, hocalarınla çalışıyorsun, enstrüman dersleri de alıyorsunuz artık konservatuvarda. Hangi enstrümanı seçtin?
1: Kanun enstrümanını seçtim.
0: Evet.
1: Serkan Mesut Halil'den dersler alıyorum.
0: Evet, buradan da hocalarına selam
1: Çok sevgi ve
0: olsun.
1: selamlarımı iletiyorum.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok değerli, çok sevdiğimiz hocalarımız var, arkadaşlarımız var, bizim de dönem arkadaşlarımız. Hepsine kolaylıklar diliyorum ve efendim öğrencileriyle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir eğitim sezonu diliyorum. Zaten bitmek üzere, artık tatile gireceksiniz yakın
1: Girdik
0: zamanda.
1: hatta hocam.
0: Evet.
1: Sınavlarımız
0: Bitti
1: son
0: mi sınavlarınız?
1: haftamızda, evet.
0: Harika, çok güzel. Bundan sonrası için önümüzdeki sene yepyeni bir dönem sizleri bekliyor. Heyecanlı mısın bunun için?
1: Evet, tabii heyecanlıyım. Umarım keyifle derslerimi
0: Devam edeceksin.
1: tamamlayabilirim.
0: Evet, inşallah sevgili Fatmacığım. Bir eserimiz daha var senden dinleyeceğimiz. Erişti ne bahar eyyamı, Nihavend makamında. Güftesi şair Nedim, bestesi Arif Sami Toker'e ait efendim. Dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ben bir eser seslendirmiştim. O kaydı dinleyeceğiz. Kürdili Cazkâr makamında. Bestesi kıymetli hocam Selahattin İçli'ye, güftesi Cansın Erol'a ait. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

0: program geçirdik birlikte. Umarım dinleyicilerimize keyif alırlar. Sevgilerimle.
1: Evet Fatma Nurcuğum, çok teşekkür ediyoruz. Çok içten, çok hanım, çok tatlıdır bizim Fatma Nurumuz. Gerçekten temiz niyetli ve kalplidir. Yıllardır tanıyorum onu ve bu temiz niyetli, kalpli halinin de karşılığını umarım hem mesleğinde hem genel olarak yaşantında alırsın sevgili Fatma Nur. Seni çok güzel yerlerde alkışlarız inşallah. Ve son olarak senden dinleyeceğimiz eser Bülbül isimli tango. Bestesi Udi Sadibe'ye ait.

0: Çok teşekkür ediyorum Fatma Nurcuğum. Programımızın artık sonuna geldik. Bir eserin daha var dinleyeceğiz ama dinlemeden önce senin duygu ve düşüncelerini alalım.
1: Öncelikle hocam davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir

Değerli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programının bu hafta da sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için, genç icracılara destek olduğunuz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Işıkhan, Türkiye'nin her alanda 100 yıllık planlar yapan

0: olan küresel bir aktör olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle, şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu Hakkari'de konuştu. İhtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi gerçekleştirdi. A Milli Futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi Leontas'ın test görüntülerini paylaştı. Geliştirilen lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi en kritik sınavlarından birini daha geride bıraktı. Leontas, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafilik kabul atışını başarıyla tamamladı. İstanbul'da ulaşımın en büyük projelerinden biri tamamlandı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Hattın son etabının hizmete alınmasıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattına kavuşmuş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Karaal, polis tarafından atıl bir fabrikada bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Üçüncü turda 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi. Meteoroloji aralarında Antalya ve Konya'nın da bulunduğu 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daysa toz taşınımı bekleniyor. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı, 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmede direttiği ifade edildi. Karşılıklı saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna savaşında Harkiv, Zaporijya ve Herson bölgesi hedef alındı. Rus ordusunun bombalamasında bir kişi öldü. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, Utta Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kanunda Cemil Atikoğlu, viyolada Kumsal Okur, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız Türk musikisinde en geniş kullanım alanına sahip olan Osmanlı dönemi makam anlayışının gelişim sürecinde şekillenmiş ve zamanla klasik repertuarda önemli bir yer edinen, adını günümüzde Nahavant sınırları içinde bulunan tarihi Nihavend bölgesinden aldığı kabul edilen ve yüzyıllar boyunca bestekarların ilham kaynağı olan Nihavend makamında eserlerle başlıyor. Kanuni Mehmet Bey'in Nihavend Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlerle olacak. Şimdi mikrofon şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarında.

0: TRT Name.
1: Şefi Pekdereli yönetimindeki koromuz sizlere Nihavend makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Nihavend makamında şarkılarla devam ediyor. Ut ve Cümbüş icrasındaki başarısının yanı sıra özellikle Nihavend, Rast ve Uşak makamlarında bestelediği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan dramalı Hasan Güler'in Nihavend eseri var sırada. Sanatçımız Belgin Gök'ten dinliyoruz. Sana bilmem ki neden hiç doyamam. Seni yıllarca da sevsem doyamam.

Saçların hayatımın neşesiyle örgülü. Gözlerinde gecemi aydınlatan mehtap var. Türk musikisinin 20. yüzyılda önemli bestekarlarından biri olan Fahri Kopuz'un güftesi Şadan Roma'ya ait Nihavend şarkısını sanatçımız Aslı Pakalınlar'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestekarı, sanat hayatı boyunca yüzlerce eser seslendirmiş, besteleri ve yorumuyla Türk müziğine önemli katkılar sağlamış Zeki Müren. Nihavent makamındaki şarkıyı sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu söylüyor. Yaprak dökümü mevsimi geldi, seni andım. Yandım o yeşil gözlerinin uğruna yandım.

Efendim sırada Türk sanat müziğinin değerli udi ve bestekarlarından biri olarak tanınan Halil Aksoy'un güftesi Ayten Baykal'a ait Nihavend şarkısı var. Sanatçımız Sefer Karabük sizin için söylüyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımızı.

Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten. Farkın yoktur billahi, lepiska saçlı Çerkez'den. Faiz Ergin'in Nihavent makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İlk eserimizin bestesi TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli ses sanatçılarından Celal Abacı'ya ait. Güftesini Kemal Özcan'ın yazdığı Uşak şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu'ndan dinliyoruz. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım.

Efendim sırada bir başka önemli bestekar Necdet Tokatlıoğlu'nun Gönül Telinden çıkan Uşak makamındaki şarkısı var. Sanatçımız Nurten Demirkol söylüyor. Sevgilim bir tanem gel artık bana, aylardır, yıllardır hasretim sana.

Kıymetli dinleyenler, Stüdyo Name programı TRT Ankara Radyosu'nun bir başka önemli değeri ses sanatçısı ve koro şefi Ali Şenozan'ın güftesi Süleyman Başoğlu'na ait Uşak şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Rengin Uyar Kökten'den dinliyoruz. Kaç yıldır hasretiz birbirimize, kavuşuruz kısmet olursa bir gün. Sakın olma mahzun, kederli, üzgün, kavuşuruz kısmet olursa bir gün.

Sana gönül borcum var. Ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor. Dur demek kolay değil. Türk müziğinin önemli bestekarlarından Bilge Özgen'in güftesi İsmail Koçer'e ait Uşak eserini sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle efendim huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Ceyla Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu Hakkari'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara'da Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı düzenlenecek. Pazartesi başlayacak uluslararası eğitim programına İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 başarılı genç kadın katılacak. Samsun'da Kültür Yolu Festivali başladı. Festival konserlerden sergilere, çocuk programlarından söyleşilere, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival 28 Haziran'a kadar devam edecek. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar dolara aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'ya gerçekleşti. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. 5 ana bölümden oluşan sergide ziyaretçilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Altunsaray'ın eşi ve çocukları da arabadaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Haberleri dinlediniz.

Tahir Aydoğdu'nun yöneteceği Ferah Nak faslını dinleyeceksiniz. Uğur Onuk Ney ile Selçuk Sipahioğlu Tambur'la müşterek taksim yapacak.

0: Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Ferahnak faslını dinlediniz. Uğur Onuk neyle, Selçuk Sipahioğlu tamburla müşterek taksim yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarı diledi. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk gününde sadece öğrenciler değil, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirmeye çalışan emniyet güçleri de zamanla yarıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor. Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak gümrük kapısında düzenlenen operasyonda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ve uyuşturucu maddeyle geçirildi. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar doları aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'da gerçekleşti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında

0: zamanında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balcıoğlu yerine Silivri Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Spor. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda bugün de iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç ile karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya Fil Dişi Sahili kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri

0: gürültülü sağanak yağışlı geçici tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul, Samsun 19, İzmir, Giresun 21, Şanlıurfa, Antalya 22, Sivas, Ardahan 11 ve Kars 9 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programındayız yine. Güzel şarkılarımızla inşallah eşlik etmeye geldik. Hep beraber söyleyeceğiz, hep beraber anılarımıza gideceğiz. Güzellikleri yaşayacağız. İnşallah gönüllerimize şifa olacak şarkılarımız. Efendim bugün bana eşlik edecek olan arkadaşlarımı size takdim etmek istiyorum ama ekibimizden de tabii ki başlayalım. Bugün Stone Master'imiz kimdi efendim? Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevimiz Tolga Önbaş ve program yapımcımız Aslı Boler. Stüdyomuzda bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Serhan Çiğittepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Kazım Batur Erten ve ritim sazda Bilal Bilke. Ben mikrofonlarınızın başında solistiniz Bahadır Özüşen. Bir saat boyunca yaklaşık güzel şarkılarımızla beraber olacağız. Selahattin Pınar'ın bu harika eseriyle başladık. Mustafa Nafiz Irmak'tı Hicaz makamındaki Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiçek. Bugün çok güzel sürprizlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Lütfen biz mikrofonlarımızın sesini, siz radyolarınızın sesini açın. Şöyle bize kulak verin ki bu güzel şölene siz de şahit olun. Şimdi çok sevdiğimiz bir Bilge Özgen şarkısı var Hicaz makamında. Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye haykırsam. Bilge Özgen TRT İstanbul Radyosu'nda ut ve lavta sanatçısı olarak görev yapmış. Türk sanat müziğine beste ve güfteyle değer katmış. Ardından dediler zamanla hep azalırmış sevgiler vardır ya bilirsiniz hepiniz. Evet bu şarkıya da tabii meşhur olmuş bir şarkısı. 300'den fazla eseri var. Bilge Hocam çok yakın zamanlarda bir zaman önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel bir caz makamındaki haber ya, haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam, bağırsam. Sözlerini de Mülazım Yıldırım yazmış. Bilge Özgen'in bu güzel şarkısını bu ikili muhteşem yapmışlar. Biz de güzelce sizlere sunduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi çok güzel bir şarkı geliyor sırada. Batarken ufukta bir akşam güneşi. Bu güfte birçok kez de aslında bestelenmiş. Biliyorsunuz Orhan Gencebay'ın güzel bir eseri. 6 yaşında keman ve mandolin dersleri alarak müziğe başlıyor. 7 yaşında bağlama çalmayı öğreniyor ve 10 yaşında da ilk bestesini yapıyor. Orhan Gencebay biliyorsunuz ilk bağlama sanatçısı olarak TRT'ye

ve buradan tekrar istifa edip İstanbul'da kendi yolunu çizmeye devam etti. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ve Batı Müziği enstrümanlarını bir arada kullanarak kendi tarzını oluştu. Onun hepinizin sevdiği güzel bir şarkısı Akşam Güneşi diyoruz arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, akşam güneşine de batmasına çok az kaldı hakikaten. Ben buradan babacığıma selam olsun, Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Birazdan onun eserini söyleyeceğim. O civarında bizim o Muğla tarafının, Ege tarafının akşam güneşi hakikaten başkadır. Gittiğim zaman mutlaka bir akşam güneşini izlerim orada. Hepimizin güzel hatıralar var böyle güzel şarkılarda. Meğer ki işte zaten diyor bir hossa daha bırakmak, geride bıraktığımız başka hiçbir şey yok. Güzellikler bırakmak, hossa daha bırakmak. Efendim şarkılarımıza

Devam ediyoruz. Biz hoş seda bırakmayı arzuluyoruz. Ve bestesi Zeki Duygulu'nun Kürdülü İcazkar makamındaki "Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdiğim hiç bilemezsin." Buyurun arkadaşlar.

bu güzel şarkılarımıza ve bu güzel repertuarımıza sizlerle birlikte şahit oluyoruz. Gönüllerinize şifa olsun dileklerimiz var tabii ki her zaman. Anılarınıza birazcık dokunabiliyorsak, o gönlünüzdeki o güzellikleri, duygularınızı en güzel şekilde etkileyebiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi çok güzel bir hüzzam makamı. Hüzzam makamı çok önemli bir makamdır. Hem de klasik formda hem de şarkı formunda birçok başarılı besteye imza atmış olan İrfan Özbakır'ın nefis bir eseridir. Biliyorsunuz bu eser aynı zamanda Mustafa Sevilen'in bir eseri. Ben bunu çok televizyonda da kendi programlarında okudum. Çok da sevdiğim bir şarkıdır. Sizlere armağan etmek istiyorum. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Önden hemen şöyle bir hüzzam girizgah kemanla yapacağız. Serhat Çiğiltepe bizlere şöyle bir küçük bir hüzzam taksim rica ediyoruz.

Ah, işte böyle bu şarkılar gerçekten gönlümüze, kalbimize, böyle ciğerlerimize işliyor derler ya. Ama en güzel şekilde işliyor işte. O güzel duygularımızı ön plana çıkartıyor. Bizim musikimizin zaten en güzel yanı bu. Güzel duygularımızı besliyor. İnsancıl duygularımızı besliyor. Bizi biz yapan değerleri besliyor. İrfan Özbakır Allah rahmet eylesin. Ne kadar güzel bir hüzzam makamı yapmış. Eser yapmış. Aynı güzellikte bir eser. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Selahattin Altınbaş'ın bu güzel eseri Aslan Tunçatı'ya ait sözleri de: dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü, elimi bağlasalar tutmasam ellerini, silemezler gönlümden ne aşkını ne de seni.

0: TRTname.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar, ben Bahadır Özüşen. Ankara Radyosu'ndan, Akustik Name programından çok değerli kıymetli saz arkadaşlarımızla beraber sizlere sesleniyoruz. Birbirinden güzel repertuarımızı, şarkılarımızı sizler için seslendiriyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Benim için de çok özel bir şarkı. Hicaz makamında. Ama deminki bu Hüzzam makamı ile ilgili küçük bir anekdot vermek istiyorum. İbn Sina ve Farabi gibi eski İslam alimlerinin uygulamalarında dayanan ve makam terapilerinde bu makamın sağladığı duygusal boşalım ile insanlara derin huzur ve manevi rahatlık verdiği kabul edilir. Hüzzam makamı böyle bir makam. Bütün makamlarımızın ayrı bir algısı ve ayrı bir terapi özelliği var biliyorsunuz. Hicaz makamı da tam vaktidir, akşam vakti, aslında yatsı vaktidir ama olsun, mesela ağrı kesici özelliği var, söyleyeyim. Bir yeriniz ağrıyorsa lütfen radyolarınızın sesini hemen açın. Çünkü şimdi bestesi ve güftesi Akif Özüşen, yani sevgili babacığıma ait olan bir Hicaz makamındaki eseri seslendireceğim. Kendisi biliyorsunuz TRT'nin 66 kuşağın önemli isimlerinden, Türk sanat müziğinin altın çağında radyo yetişmiş ve bu kültüre uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir ses sanatçısı. Emekli olmasına rağmen babacığım şu anda bir sürü öğrencisiyle beraber amatör korolarda yetiştirdiği ve şu anda da müziğimizi yaşatmak adına çok şükür ki sağlıkla devam ediyor. Buradan ellerini öpüyorum babacığımın, arkadaşlarım da el sallıyor, selam söylüyorlar. Evet, git yoluna git gelme, perişanlığımı bilme, ben ağlarım güzelim, gözyaşımı da sen silme.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, buradan babacığıma selam olsun, ellerinden öpüyorum. Sevgili Akif Özüşen. İşte onlar gerçekten çok derin izler bırakmışlar. Ve işte o kadar layığıyla yapmış sanatçılar ki o kuşak zaten. Oradan Ali Bey de kafa sallıyor sevgili Tomasterimiz. Başını şöyle onaylar şekilde bize çünkü. Ve babamla beraber çok çalıştı. Selamları var. Evet, şimdi bir sürprizimiz var demiştik sizlere sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bu akustik name programında biz değişik eserler okuyoruz. Bu programın formatı bu çünkü. Bu formatta da biz böyle güzel ama kendi düzgün ağızlarımızdan, düzgün sazlarımızdan tabii çıkan seslerle biz böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bugün bağlamamla geldim, bir çok sevilen bir türkü var. Ben de uzun zamandır okumuyordum. Çünkü eser hayatın zorluklarını genç yaşta düşülen gurbetin acısını ve dimdik durabilmenin hikayesini anlatan bu eserde isyan etmenin, aceleci davranmanın yerine zorlukları sabır ve tevekkül ile aşmayı anlatıyor. Ben çok severek sesleniyorum. Umarım sizler de seversiniz. Müsaadenizle bir bağlamamı alacağım. Mustafa'cığım sen böyle bas gitarınla bize...

0: TRT Name.
1: Sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, sizlere türkümüzü armağan ettik. Ben Bahadır Özüşen ve sevgili arkadaşlarım. Mustafa'cığım ellerine sağlık. Bilal'cim harikasınız. Şimdi türkümüzü sizlere armağan ettik. Şimdi Kürdili Cazkar makamında bir esere geçiyoruz. Tabii çok defa en seslendirdiğim bir eser. Ama işte böyle usanmadığımız bir eser. Cansın Erol sözleri ve güftesi yani. Selahattin İçli klasik müziğinin çağdaş dönemine yön veren ve önemli bestekarlardan biri biliyorsunuz. Selahattin İçli önemli bir bestekar. Geleneksel Türk müziğini modern ve özgün melodilerle harmanlayan sanatçı ardından bizler için yüzlerce unutulmaz eser bırakmış. Eserlerinde farklı ritimler ve farklı indikler melodiler yer vermiş. Selahattin İçli'ye Allah rahmet eylesin diyelim. Ve bu güzel eserini sizler için seslendiriyorum. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Buyurun arkadaşlar.

Harikasınız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, geldik programımızın sonuna. Zaman böyle su gibi akıyor hakikaten. Aslında çok güzel bir eserim vardı ama onu okumayacağım. Arkadaşlarla beraber evet haftaya okuruz o şarkı. Bak onlar da öyle diyorlar. Çünkü o kesmeyelim, o şarkı çok güzel bir eser. Onun için biz bence aşkın kanunuyla bitirelim diyoruz. Şöyle güzel bir eser. Hem de böyle kulaklarınızda böyle şen bir duyguyla, yani özüşeniz ya, özüşen şen duygularla sizleri bırakmış ve yolculamış olalım. Evet, bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu'ydu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, yapımcımız Aslı Boler'di. Bana stüdyoda eşlik eden çok değerli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çiğiltepe, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Erten ve ritim sazda Bilal Bilke. Evet, ben solistiniz Bahadır Özüşen. Efendim, güzel akşamlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza dillerden düşmeyen, sevilen bir eserle başladık. Zeynettin Maraş'a ait Nihavend makamında. İnleyen nameler ruhumu sardı. Özlem Ağırman seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yine 2 saat boyunca muhteşem eserlerimizle sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name akşam.

sesi iletilerinizi bekliyoruz. Sırada hepimizin bildiği sevilen bir Yıldırım Gürses eseri var. Muhayyer Kürdi makamında Umut Akyürek seslendirecek. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Mazideki aşk unutulmaz bir eser, Umut Akyürek seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Sebahattin Ezgi'ye ait Nihavend makamında yine sevilen, bilinen güzel bir eserimiz var. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere ulaşıyor, ulaşmaya çoktan başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım sıradaki eserimiz kimlere armağan olacak? Aydın Karacasu'dan Adnan Önem selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemişler. Küçük şeylerdir insanı hayata bağlayan, bir şarkı şiir, küçük tebessüm, bir avuç ümit, mutfaktan gelen yemeğin kokusu diyerek bizlere güzel bir mesaj göndermiş. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. Bakalım dinleyicilerimizden kimler yazmış? Alanya'dan Dilek Yıldız selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. İyi yayınlar diliyor. Edirne'den Selda Karayiğit gönül dolusu sevgilerini göndermiş bize. Selim Öztaş sizler için seslendiriyor. Hatırla sevgili o mesut geceyi.

Sırayı sevgi dolu bir şarkımız alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Cansın Erol'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Kürdili Cazkar makamında. Cimri mi cimri bu gönül eğer severse. Pelin Uyanıker seslendiriyor bu güzel eseri.

Güfte Kamil Bozdağ, beste Mehmet Ilgın, makam Rast. Nazan Sıvacı ve Mustafa Sağyaşar birlikte seslendiriyor bu güzel eseri.

Saatlerimiz 19.18'i gösteriyor. Akşamın Sesi Zekai Tuncay'a ait harika bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz Zekai Tuncay'ın seslendireceği güzel eserini. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz. Seçtiğiniz eserleri beğenerek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude, Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer de bizlerle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizlerle birlikte mutlu yayınlar diliyor. İyi ki varsınız. Radyo başında sizi dinliyoruz demiş. Hepimizi selamlamış. Teşekkürler. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. Bizlerde bağımlılık yapan güzel programınızı ve sunumunuzu sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum bizden. Hüner Coşkun Erden bir eser istemiş ama Zekai Tuncay'dan armağan edeceğiz. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir, nihayet beklediğimiz en güzel programımız başlayacak. Sıradaki şarkıyı senin, ekibin ve tüm sevdiklerim için istiyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bizim sarı papatyamız, güzel sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibinize, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Bey'e. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Manisa'dan Salih Kurt iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kenan Karanfil güzel bir hafta sonu akşamından Akyaka Ören'den herkese selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler. Bolu'dan Polat Polat başarılarınızın devamını diliyorum diyerek selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Remzi Özpelit, Ceyhan Susuzlu, Cemre ve İlteray Polat'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Erdinç Dişli selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyor. Bursa'dan İnci Kılıçoğlu iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki güzel eseri Mehmet Ali hocası için istemiş. Ayhan Candaş bizlere Ödemiş'ten sevgilerini, selamlarını göndermiş. Tüm babalarımızın ve ahirete intikal eden tüm babalarımızı rahmetle anıyorum. Babalar gününü kutluyorum. Mekanları cennet olsun demiş. Amin diyorum. Sıradaki eseri tüm babalara, bu yayını bizlere güzel Türkçesiyle sunan ve hazırlayan değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Kulağımızın hoş sedası TRT Name demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, yarın akşam hep birlikte Babalar Günü'nü kutlayacağız. Muhteşem eserlerimizle yarınki yayınımızı kaçırmayın diyorum. Şimdiden çok güzel bir program olacak inşallah. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor aşk dolu eserini. Ele kartalken, şahinken, bir tek sana güvercinim.

Geçip gitti seneler, sadece özlem kaldı. Güfte Muharrem Gerçeker, beste Kadri Şarman, makam Rast. Sanatçımız Belgin Gök seslendirdi bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.33, akşamın sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, akşamın sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada güftesi Karacaoğlan'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait Mahur makamında güzel bir eserimiz var. Sevgi dolu bir eser sevgili dinleyicilerimiz, bakalım kimlere armağan edeceğiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin iyi akşamlar dilemiş. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve TRTname dinleyenlerine armağan olsun. Sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Dilek Hanımcığım, güzel eserleri harika sunumunuzla dinlemeye hazırız. Sıradaki eser eşime, çocuklarıma, siz ve dostlarıma armağan olsun demiş. Sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her hafta sonu programınızı takip ediyorum ve hem sizi hem de teknik ekibinizi böyle seçkin bir programı dinleyenlerle buluşturduğunuz için tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Feryal hocamıza, öğretmenimize. Babalar gününü kutlayacağımız bu hafta sonunda sıradaki eseri hem kendi rahmetli babam emekli jandarma komutan Mustafa Beken'in hem de rahmetli kayınpederim Ahmet Ceylan'ın anısına armağan ediyorum. Hürmetler ve saygılarımla demiş. Biz de rahmet diliyoruz babanıza. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi yarın çok güzel bir program yapacağız inşallah, Babalar Günü programı. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı sevgilerini göndermiş. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Bugün YKS sınavına giren ve yarın da girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor. Biz de öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun inşallah. Kayseri'den Mustafa Kına selamlarını göndermiş.

her hafta müzikler harika, emeklerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz diyerek sıradaki şarkıyı radyosu başında bulunan tüm Name dostlarına armağan ediyor. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın demiş. Çok teşekkür ediyoruz, amin diyoruz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkürler. Tüm şarkılar sizlere armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Neveser Gerginok sizler için seslendiriyor. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.

Sırada Neveser Kökteş'e ait sevilen bir eser var. Segah makamında sevgili dinleyicilerimiz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, Akif Özüşen seslendiriyor.

Dudağımda izin hala dururken, unuttum diyorsun, vallahi yalan. Güfte Savaş Yavuz, beste Hüseyin Erbay, makam Kürdi. Sanatçımız Özant Koç seslendiriyor bu güzel eseri.

sırada Kasım İnal Tekin imzasını taşıyan çok sevilen Hüzzam makamında bir eserimiz var. Sevgili dinleyiciler, bakalım kimlere armağan edeceğiz güzel eserimizi. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgiler selamlar göndermiş her zamanki gibi Hatice Okur. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe, sevgili name dostlarına mutlu akşamlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri ekibimize, TRT name dostlarına, geniş ailesine, Fazilet anneye, Yamaç Şahin Bostancı'ya, can dostları Meral Erol Özsan çiftine, Ayşe Refik Tuncer çiftine ve Şükrü Özdamar'la koro arkadaşlarına armağan ediyor. Fazilet teyzemize de buradan selamlar gönderiyorum. Burdur'da bizi dinliyor. Ellerinden öpüyorum. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca, herkese mutlu güzel bir akşam diliyor. Sesinize, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm TRT name dostlarına armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız güzel bir yaz akşamından herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hafta sonlarının en güzel programı Akşamın Sesine iyi yayınlar dileyerek sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. TRT Name dostlarımızın isimlerini az yazmış, onun için okumak istiyorum. Mehmet Uluyurt, Sıdıka Tavukçu, Meral Özsan, Salih Kurt, Hatice Okur, İlyas Aydın, Feyzi Akşen. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Sıcak bir Adana akşamından merhabalar demiş Nesihan Yakar, sevgilerini göndermiş. Rabbim böyle güzel günleri kavuşturmayı her zaman nasip etsin inşallah. Hoş geldin sarı gülüm Dilek Hanımcığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Nesihan Hanım'a. Muhteşem program Akşamın Sesi, tatlı diliyle, muhteşem sunumuyla hoş dakikalar geçireceğiz diyerek sıradaki eseri ekibimize, canından çok sevdiği eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız, hazırlayıp sunduğunuz güzel eserlerle ruhumuzu şifalandırıyorsunuz Dilek Hanım, emeklerinize sağlık demiş. Mutlulukla geçecek uzun ömürler dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor, mutluluklar diliyor hepimize. Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte, yine her zamanki gibi güzel dörtlüklerini göndermiş. Akşamın sesine iyi akşamlar diyoruz. Bolu'dan selamlar gönderiyoruz. Gençliğimizde her şey bana göz süzüp baktığın an başladı Hüzzam şarkısını söylerken, şimdi yaşlandık, ömrümüzün son demi, son baharıdır artık Hüzzam şarkısını söylüyoruz. Herhangi bir Hüzzam şarkıyı dinleyicilere armağan etmek istiyoruz demiş. Bu şarkıların hepsi de gerçekten çok güzel eserler. Bedrettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Samsun Terme Yazlıklardan sevgiler demiş Ayla Seyhan, hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına, Hatice Okur, Meral Özsan, ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte, hepimizi selamlamış. Almanya'dan sevgiler gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Fatma Hanım da birkaç haftadır yok, hiç kaçırmazdı programımızı. Umarım her şey yolundadır diyerek Ankara'dan Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz de bizlerle birlikte, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya, ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkürler, sayfamıza da kalpler göndermiş. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve yolda olan arkadaşlarına armağan ediyor. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a, kızları Özlem, Öznur ve Gülcan'a armağan ediyor. Murat Şükür Gebze'den bizleri selamlamış. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere armağan ediyor. Osman Ergen'e, Dilek Hanım,
Çok güzel eserlerle akıcı bir program hazırlamışsınız. 2 haftadır severek dinliyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı ailesine ve torunlarına armağan ediyor. Rize'den Selma Temizkan, her günümüzün bir önceki günümüzden farklı ve ardımızda izler bırakabilmek dileğiyle Dilek Hanım size, ekibinize ve cennet vatanımızın her yerine çayın diyarından sağlıklı, hayırlı, mutlu akşamlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı hafta sonları dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize, yeğeni Hüseyin Gedikbaş'a ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi her zamanki gibi. Hafta sonları zevkle beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz akşamın sesine, güzel yurdumun güzel insanlarına, tüm dinleyicilerimize, bizlere her hafta olduğu gibi bu akşam da eserleri özenle seçerek dinleten, güzel akıcı Türkçesiyle sunan, ayrı bir renk katan Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman'a sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor.

Muhteşem bir eser değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Süzzam makamında Yahya Geylan seslendirdi. Her gece yollarda gözledim seni. Az önce bir mesaj ulaştı sevgili dinleyicilerimiz. Çok duygulandım. Deniz Perde Değirmen Dere'den Merve Çavuş Aydoğan isimli dinleyicimiz. Merhabalar Dilek Hanım, size ve ekibinize gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben bestekar Hüseyin Erbay'ın kızıyım. Ablam Nihavent ile birlikte yarın akşam Hoca Şef Hüseyin Erbay'ın konseri için geldik. Babamla birlikte az önce eserinizi dinledik ve çok mutlu olduk. Bizi çok mutlu ettiniz. Bunun için sizlere, ablam, babam ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum.

Candan kutluyorum sizi, bir başarılı programınız. Devamlı dinlediğimizi de belirtmek istiyorum. Yüce Türk müziğimize yapmış olduğunuz büyük hizmetlerden dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Açelya türetmiş demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Erbay hocamıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarın akşamki konserinizde de babanıza, korunuza başarılar diliyoruz. Dinleyicilerimizden istekler de mesajlar da ulaşmaya devam ediyor. Yeni dinleyicilerimiz de katılıyor programımıza bu arada sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın, gönlünüz şen olsun, Aladağ Eyner köyünden TRTname çalışanlara selam olsun demiş. Yeni dinleyicimiz Mustafa Çatlakkaya'ya hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çanakkale Truva, çok da güzel bir isimle yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Merhaba, ben Sait Dilek Hanım, Çanakkale'den yazıyorum. 2 yıldır sizin sessiz dinleyicinizim. Bundan sonra sesli dinleyiciniz olacağım. O kadar güzel şarkılar çalıyorsunuz ki mest oluyorum. Yusuf Nalkesen'den Nar Tanesini şu an Ayvalık'ta yaşayan Akif Özüşen hocama armağan ediyorum. Allah Akif hocama ve Yasemin Hanım'a uzun ömürler versin demiş. Amin diyoruz Sait Bey'e, bundan sonra programımıza katılmanızı diliyoruz. Tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Epey de isim yazmış Hüseyin Bey. Name dostlarımızın isimlerini yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Nihayet program saati geldi. Kavuşacağız bizim tatlı şirin sevecen canımız benim sarı papatyama demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri şu an yanında bulunan kızı Özlem, damadı Selçuk, torunları Melike, Semih, Suna Koçak teyzeye, Seven Kurtboğan Savtekin'e ve Ümrü'ye gidecek olan arkadaşı Zeynep Zengin'e ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizi dinliyor. Programın tatlı dilli sunucusu papatyası Dilek Hanım'a ve tüm name dostlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Aydın'dan Tire'ye evlerine misafir gelen değerli annesi Fatma Hanım'a ve değerli radyo dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de Aydın'dan size gelen anneniz Fatma Hanım'a buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu ve ellerinden öpüyorum. Muhteşem bir şarkı armağan ediyorum. Dinleyin lütfen diyorum. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizi dinliyor. Dilek Hanım hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Sürmenedirlik Köyü'ndeki annesi Nedime Hanım'a armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Tabii ki Nedime teyzecime de selam göndermeden olmaz. Şu anda her zamanki gibi beni can kulağıyla dinliyormuş. Yıllardır dinler Nedime teyzeciğim. Ellerinizden öpüyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ailesine, Seniha Cengizhan, Pirayi Musa oğlu Özgün, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Özcan Afacan'a armağan ediyor. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizleri selamlamış. Bizlerde bağımlılık yapan ve dinlemekten çok keyif aldığımız, hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğimiz, duygu yüklü bu güzel programı hazırlayıp sunan sizlere çok teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefleri Zeynep Özel Gündüz'le tüm koro arkadaşlarına ve TRTname dostlarıyla ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Suna Koçak, Suna teyzemiz bizleri Didim'den selamlamış, iyi yayınlar dilemiş ve kalpler göndermiş sayfamıza.
Uşak'tan Meral Özsen iyi akşamlar dilemiş. Hafta sonumuzun vazgeçilmesi, geçilmezi Ankara Radyosu'nun yıldız yapımcısı değerli kardeşimiz Dilek Hanım'a ve değerli teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine kavuştuk sevgiyle, özlemle diyerek sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, kızlarına, damatlarına, İzmit'te yaşayan ablalarına, ekibimize, bana, name dostlarına armağan ediyor. Kucak dolusu sevgiler göndermiş bizlere. Ve Bolvadin'den İbrahim Özdemir de şu anda bizlerle birlikte. Haşhaş çiçeği kokulu selamlar göndermiş o da bize. Turunç kokulu selamlardan sonra haşhaş çiçeği kokuları da geldi sevgili dinleyicilerimiz. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için sabırsızlıkla bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, Hatice Okur'a, Seniha Cengiz sana, Meral Özsan'a ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş ve harika muhteşem bir eser geliyor sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Aşk ve sevgi dolu. Suat Say'ın imzasını taşıyor Hicaz makamında. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan bu hayat neye yarar? Mine Geçili sizler için seslendiriyor. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

Müzisyenlerimiz güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Ziya Taşkent'e ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Van'dan Ömer Yarımbatman selamlarını, sevgilerini göndermiş. Dilek Hanım hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Çiğdem Hanım'a ve kızlarına armağan ediyor. İzzet Yücel Beypazarı'ndan bizleri selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bugün ilçemizin kültür sanat abidesi emekli öğretmenimiz Sayın Mesut Üsal abimizi ebediyete uğurladık. Kendisine Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, ilçe halkımıza başsağlığı diliyoruz demiş. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Seven Kurtboğan Saftekin sayfayı açamıyorum demiş İzmir'den sevgili dinleyicimiz. Facebook'u tekrar kapatın, tekrar açın Seven Hanım. Umarım açabilirsiniz. Yine de her ihtimale karşı eğer açamazsanız ben Zeki Müren'den bir eseri size armağan ediyorum. Çünkü her zaman programıma yazarsınız, iletilerinizi gönderirsiniz. Yine güzel de bir ileti göndereceğinizi tahmin ediyorum ama yazamamışsınız. Sağlık olsun. Düzeldiği zaman bana mesajınızı gönderirsiniz. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki eseri Asya, Engin, Ceyhun, Burçin ve Uğur Heybeli için istemiş. Servet Şahin Kuşadası'ndan bizleri selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Afet Aydın yeni dinleyicimiz programımıza katılmış, sevgilerini selamlarını göndermiş bize. Biz de Afet Hanım'a hoş geldiniz programımıza diyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. İzmir'den Hülya Genç de bizlerle birlikte, o da her zamanki gibi tatlı güzel mesajını göndermiş. İyi akşamlar Ankara Radyosu, gün batımıyla bir yaz akşamı güzel sürpriz şarkılar, bir başka keyif Dilek Hanım'la programda birlikte olmak. Siz var ya prenses kelimesinin sözlük anlamısınız. Sarışın aşk, İzmir'den sevgiyle demiş. Ben biliyordum zaten Hülya Hanım'ın böyle yine tatlı bir mesaj göndereceğini. Bir şey daha katmışsınız. Prenses kelimesinin sözlük anlamısınız. Sarışın aşk. Bayılıyorum ifadenize. Çok teşekkür ediyorum Hülya Genç. Sevgilerimi gönderiyorum. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Van'ın hafızası Nostalji Van'dan selamlar olsun diyerek sıradaki şarkıyı Özçelik Okayer, Şahin Uzal, Mehmet Gücü Yener, Sedat Bal ve Reyhan Öney için istiyor. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'den Reyhan Öney dinleyicimiz Facebook'unu mu kapatmış ya da sayfası açık ama hiç ileti göndermiyor, sayfası da hareketsiz. Umarız kendisi sağlıklıdır ve bizi dinliyordur. Reyhan Öney, uzun zamandır kendisinden ses soluk çıkmıyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Kütahya'dan Behrin Özkök, her zamanki gibi evimize neşe getirdiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kütahya'dan yine Kemal Özkul hayırlı yayınlar diliyor. Sizi yine bu akşam pazar yerinde dinlemeye devam ediyoruz. O kadar güzel şarkılarla bizleri mest ediyorsunuz ki çok mutlu oluyoruz, çok neşeleniyoruz demiş. Ben de size kolaylıklar, iyi satışlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı çok değerli arkadaşı İsmail Keleş ve Tavşanlı halkına armağan ediyor. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Van'dan Osman Çokyaman Yeşil Erciş'ten bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Erciş'teki esnaf arkadaşlarına ve seslerinin ulaştığı herkese armağan ediyor. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem şarkıyı. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Sırada Uşak makamında aşk dolu, sevgi dolu bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı Türkiye'ye sevgiler selamlar demiş. Bizden de Ankara'dan Japonya'ya kucak dolusu selamlar sevgiler. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının nazar boncuğu ve TRT'nin gözdesi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve Özverili ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur, Hüseyin Güden, Erol Meral Özhan çiftine, kızları Melis Hanım'a, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eser gelecek. İzmir'den Sumru Ay sevgilerini selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. İngiltere Londra'dan Semiha Sevindik Varol da şu anda bizi dinliyor. İyi akşamlar dilemiş, sevgilerini selamlarını göndermiş. Ta Londra'dan bize ulaştı. Biz de İngiltere Londra'ya Semiha Hanım'a sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz kucak dolusu. Sıradaki şarkıyı ailesine, radyosu başında olan name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat'tan da güzel bir mesaj geldi. Gönülleri birleştiren vazgeçilmezimiz akşamın sesi henüz başlarken, gönüllere dokunuyorsunuz doyumsuz eserlerle, merhabanın en güzeliyle, güzel Ankara'mızdan hoş sadalarla akşama az kala, inleyen namelerin şahane nameleriyle, yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime derken, sevgili Umut Akyürek, sizlerleyim sevgili Dilek Hanımcığım, eşsiz maviliklerime kucak açmış Erdek'ten sevgiler demiş. Bizden de size selamlar, sevgiler, teşekkürler güzel mesaj için. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Gümüldür'den Fatma Taşkan da bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 86 mezunu arkadaşlarına, kızı Nur, oğlu Berkay, eşi Muhittin Bey, trafik kurallarına uyanlara,

Doğayı ve hayvanları sevenlere armağan ediyor. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Manisa'dan Özgür Yaygın da bizleri dinliyor. Sizi severek dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Yavuz Yaygın, bugün sınava giren ve stresli olan oğlu Çınar Yaygın ve küçük oğlu Deniz Yaygın'a armağan ediyor. Tabii ki size ve ekibinize de armağan ediyorum demiş. Biz yine sınava girecek olan, yarın sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Mustafa Aylı Aydemir, Ümit Kayaçelebi, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Bolu Mengen'den Tacettin Kulak, selamlar, sevgiler, güzel vatanımın güzel insanları demiş. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt ve tüm Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ve Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Sizi her zaman en kalbi duygularımla, hasretle, özlemle, heyecanla dinliyorum. Kulaklarıma doluyor, ruhuma ışık saçıyor. İyi ki varsınız demiş. Ekibimizi selamlamış. Hüseyin Soysal hocamızdan bir eser istiyor. Yarın akşam inşallah Muharrem Bey, sevgilerini göndermiş. Seni tebrik ediyorum sevgili Dilek Hanım, sevgili sunucumuz demiş. İyi yayınlar diliyor bizlere. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Güfte Ayten Baykal, Beste Bilge Özgen, Makam Uşak. Ayşegül Durukan sizler için seslendiriyor. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı.

Muhteşem bir şarkı dinledik. Ayşegül Durukan seslendirdi. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Sırada güftesi Ali Sarcan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Rast makamında yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Çok duygusal güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Adana Çukurova'dan Muhammed Yakar selamlarını sevgilerine göndermiş. Sıradaki eseri yolu sevgiden geçen dostlara, eşi Neslihan Hanım, kızları Mehmet A, kızlarına Mehmet Akif ve Hamza Bey'e armağan ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener selamlarını göndermiş. Yaşam paylaşınca güzel, teşekkürlerimiz sizleredir demiş. Biz teşekkür ederiz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar diliyor. İçten sunum için çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz Nusret Bey güzel mesajınız için. Karadeniz'in incisi Ünye'den Ergin Hasdemir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm babalara armağan ediyor. Şimdiden babalar gününü kutlamış Ergin Bey. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte hepimize gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İskenderun Çağdaş TSM Kor arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ayşe Erdoğan Akdoğan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri bizden arkadaşı Gülay Hoca adına bu hafta tıp fakültesinden mezun olan oğlu Ali Hasan Arslan için rica ediyorum demiş. Sizlerle bu dakikaları paylaşmak inanın benim için çok değerli, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum demiş. İsteğiniz inşallah mesajınız ulaşmıştır Ayşe Hanım diyerek şarkımızı dinliyoruz. Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Muhteşem bir eser değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Bahadır Özüşen de çok güzel seslendirdi. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Sırada yine rast makamında yine harika bir eserimiz var. Hüseyin Coşkuner'e ait. Senden ayrı yaşayamam çünkü çok sevdim seni. Bu aşk dolu eserimizi birazdan dinleyicilerimize armağan edeceğiz ama öncesinde kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan gelen iletileri okumak istiyorum. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız, sanatçımız Zekai Tunca hocamdan her zamanki gibi yine güzel bir mesaj ulaştı. Dilek Hanım, güzel sunumunuzla daha da güzelleşen programınızda naçiz bir eserimle bahşettiğiniz onur için şahsınıza ve ekibinize şükranlarımı sunarım demiş. Zekai Tunca hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocamdan da bir mesaj gelmiş. Zevkle takip ettiğim Akşamın Sesi programında tüm Name dinleyicilerine bu programın yapımcısı ve sunucu

Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız Soner Özer'den de bir mesaj geldi bizlere. Rüzgarlı bir Ayvalık'tan selamlar. Bu akşamki yayınınızda size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Her zamanki gibi güzel geçeceğine inandığım programınızda sıradaki eseri name dostlarımıza ve size armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Soner Özer bestekarımıza. Kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da güzel bir mesaj geldi. Günlerden cumartesi yine çok değerli musiki severlerle dostlarımla buluştuğumuz gün. Bu imkanı sağlayan TRT'nin prensesi sevgili Dilek Hanım. Kendisine çok teşekkürler. Yapım ve yayın ekibine, çok değerli teknik yönetmenimize İstanbul'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a bu güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Şu anda karşımda yönetmenimiz Zafer Altay var. O da sizin selamınızı aldı ve gülümseyerek size selamlarını gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Kıymetli güftekarımız Uğur Güllü'den de bir mesaj ulaştı bize. Mersin'den yazdı Uğur Güllü. Akşamın sesine Mersin'den gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Türk musikisinin zarif nameleriyle gönüllere huzur taşıyan bu güzel yayında sizlere iyi akşamlar, başarılı yayınlar diliyoruz. Selamlarımızla, sevgilerimizle Gülser Uğur Güllü çifti diyerek yazmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Uğur Güllü ve eşine kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Uğur Güllü sıradaki eseri Ayvalık'ta bulunan değerli bestekarım Soner Özer hocama armağan ediyorum demiş. Soner Özer hocamız da inşallah duymuştur bu armağanı. Çok teşekkür ediyorum güzel iletiler için. Sıradaki eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz, hangi dinleyicilerimize sevgili dinleyicilerimiz. Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde pırlantamız Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyorum diyerek her zamanki gibi değişik, tatlı, güzel bir mesajına başlamış oluyor. Yaşadığımız şehrin kasvetli gri bulutların arasından dar curcunalı ve tozlu yolun sonunda programın başlamasıyla birlikte begonviller arasından masmavi koy, deniz, kızıl gün batımı, sahilde oynayan çocuklar, neşeli gençler ve mutlu insanlar görünce gelip geride kalan her şeyi unutur ya insan. Aynı bu hissiyatı yaşıyorum. Varlığınızla başımızın tacısınız Dilek Hanım. Sevgiyle kalın efendim demiş. Çok teşekkür ediyorum bu içten güzel mesajı için Numan Seymenoğlu'na. Her hafta sonu çok güzel, değişik, tatlı mesajlar gönderiyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, çöp atmayalım. Lütfen ormanlarımızı koruyalım diye de güzel bir mesaj göndermiş. Piray Musaoğlu Özgün Samsun'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Uzun süredir sessiz dinleyicinizim, bu akşam ben de şarkılardan fal tutayım. Eserlerden biri de eşim Tuğsal'a, sizlere, sizi dinleyenlere ve benim için olsun. Sevgiler, selamlar, kucak dolusu Samsun'dan demiş. Piray Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yeni dinleyicimiz İlknur Temuroğlu, Isparta'dan Dinar'a gidiyoruz, yolda sizi dinliyoruz demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Halil'e armağan ediyor. Dilek Özkan iyi akşamlar dilemiş. Yeni dinleyicimiz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı annesi Nevin, ablası Müberra ve eniştesi Haluk Bey'e armağan ediyor. Hoş geldiniz diyoruz Dilek Hanım'a tekrar. Adana Aladağ Gireğin Yeniköy'den yeni dinleyicimiz yazdı. Yusuf Solak. Hoş geldiniz diyoruz Yusuf Bey'e de. Bir genç olarak sizleri dinlediğim için kendimi şanslı hissediyorum demiş. İşte en sevdiğim iletilerden birisi, bir genç olarak sizleri dinlediğim için kendimi şanslı hissediyorum. Programımızı gençlerimizin de dinlemesi gerçekten bizim için çok onur verici, çok seviniyoruz.
gençlerimizin, genç kızlarımızın, delikanlarımızın bizleri dinlemesi gerçekten bizi çok mutlu eder Yusuf Solak. Çok

çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye devam edin diyorum. Çok teşekkürler. İstanbul'dan Nazire Metin sevgilerini selamlarını göndermiş, güzel bir hafta sonu diliyor. Adana'dan Sevda Demirhan sevgilerini göndermiş. Eşim Akif'le birlikte büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri can yoldaşım Akif'e armağan ediyorum demiş. Konya'dan Türk Selçuk Zengin, yine yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyoruz Türk Selçuk Zengin'e. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Seçtiğiniz eserleri beğenerek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı rahmetli babam Abdurrahman Zengin, rahmetli annem Yıldız Zengin'e armağan ediyorum. İkisi de iyi bir radyo dinleyicisiydi.

Ve tabii ki TRTname dinleyenleriyle ekibinize de armağan ediyorum demiş. Ben de hem annenize hem babanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yattığı yerler nur olsun inşallah diyorum. Tekrar size de hoş geldiniz diyorum. Sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor. Senden ayrı yaşayamam çünkü çok sevdim seni.

Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımı. Leyla Saz'a ait Hüzzam makamındaki bu harika eseri sanatçımız Eylül Turan seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonlarına yaklaştığımız şu sıralarda yine kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletiler ulaşmaya devam ediyor. Antalya'dan kıymetli sanatçımız Celal Abacı da bir mesaj göndermiş. Güzel programınızın hep başarılı olması dileğiyle demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız, bestekarımız Celal Abacı'ya. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yine Eli Altın Hocam'dan bir mesaj geldi. WhatsApp'ıma mesaj göndermiş. Sevgili Dilek, Ayvalık'tan seni dinliyoruz. Şarkım için çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dinleyicileri de selamlamış. Teşekkür ediyorum Eli Altın Hocam'a, kıymetli sanatçımıza. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ona da iyi ki varsınız diyorum. Sizlerden iletiler ulaşmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekten yine her zamanki gibi övgü dolu, sevgi dolu mesajlar geldi, gelmeye de devam ediyor. Altın Ordu'dan Ekrem Mert hepimizi selamlamış, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper hepimizi selamlamış. Dilek Hanım'a da başarılı yayınlarından dolayı tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyorum Tamer Alper'e, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bodrum'dan Fatoş Seymen Gürel bizleri selamlamışlar. Fatoş Hanım, Nilgün Hanım, Durukan, Asude, Aylin Hanım hep birlikte bizi dinliyorlar. Tatilimizin şerefine, kendimize, tüm dinleyenlere sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Umarız şarkımızı beğenirsiniz. Güzel bir şarkı gelecek birazdan. Burdur Bucak'tan Ali Yöntem sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Eşe Havva Hanım, Suna Koçak, Hatice Okur, Yıldız Erzi'ye, bana ve Meral Özsan'a armağan ediyor. Teşekkürler. Ahmet Yakup Ege, yeni dinleyicimiz, Adana'dan Tufan Beyli'den bizleri selamlamış. Ahmet Bey'e hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri Çürük Kale'de yaşayan ailesine armağan ediyor. Selamlar, sevgiler size. Suzan Ülkü İsveç'ten kucak dolusu sevgilerini göndermiş bize, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İsveç'e de Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar'da sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Abbuş Bakır Hatay Antakya'dan bizlere selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur ve Emre Bakır'la ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Arzu Karaçelik sevgilerini göndermiş bizlere. Urla'dan dinliyorlarmış. Hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve Seven Kurtboğan Saftekin'e armağan ediyor. Bu akşam Seven Hanım Facebook'a giremedi sanıyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri, benim seçtiğim bir eseri, kıymetli eşi Mehmet Akif Bey'e armağan ediyor. Dilek Özkan'dan bir mesaj daha geldi. Programınız aracılığıyla rahmetli babam Yavuz Özdemir'in en çok sevdiği şarkıyı annem Nevin Özdemir için istiyorum. Mümkünse demiş, bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Eğer mümkünse çok mutlu olurum demiş. İnanın Dilek Hanım, kalbiniz çok temizmiş sanıyorum. O şarkımız şimdi sırada. Osman Nihat Akın'a ait Nihavend makamında muhteşem eser Ahad Uruk'un sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayın. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam muhteşem eserlerimizle Babalar Günü'nü kutlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Yarın akşam, akşamın sesinde tekrar birlikte olmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya. Teknik yönetmenlerimiz Volkan Kahraman ve Zafer Altay. Esen kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizler tonmeisteriniz Enver Ergun, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Seval Köksal ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyomuzda bulunan değerli saz sanatçılarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Tanbur'da Eda Ersoy, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Klasik Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ritim Sazlar'da

Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Hüseyini makamında eserlerden oluşan bir program sunacağız. Ara Taksim'i Udla Ömer Oytun yapacak. Solo bölümleri Sema Önder ve Suat Erdil'den dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Tarih boyunca tasavvuf musikisinden klasik eserlere kadar geniş bir alanda kullanılan bu makam, dinleyenin gönlüne doğrudan hitap eden sıcak ve samimi bir karaktere sahiptir. Osmanlı döneminde de en çok tercih edilen makamlar arasında yer almıştır. Huzur, içtenlik, merhamet ve manevi derinlik duygularını barındırması birçok bestekar tarafından da tercih edilmesine neden olmuştur. Şimdi sizleri asırlardır gönüllere dokunan bu makamın zarif tınılarını dinlemeye davet ediyoruz. Hazır mısınız? Öyleyse faslımız başlıyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hüseyini makamının unutulmaz nameleriyle meydan faslı programımızın sonuna geldik. Ara Taksim'i Udla Ömer Oytun yaptı. Solo bölümleri Sema Önder ve Suat Erdil'den dinledik. Tonmasteriniz Enver Ergun, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Seval Köksal ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

TRTNAME frekanslarında seslerin o efsunu doğasına açılan zarif bir kapının eşiğindeyiz tekrar. Kalbi bir nezafetle namelere bürünmek isteyen tüm dinleyicilerimiz, Ankara stüdyolarından gönül hanelerinize esenlikler diliyoruz. Genç Nameler programının ikinci bölümünde bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Türk müziğinin farklı renklerini ve zenginliğini kendi yorumlarıyla harmanlayan genç sazendeler ve hanendeler bu programda

0: sanat yolculuklarını, yorum güçlerini dinleyicilerimizle paylaşıyor. İşte bu sanat meclisi, asırlı köklerin genç yüreklerde nasıl filizlendiğini seyretmek, geçmişin dehasını bugünün taze nefesiyle selamlamak için kurulmuştur. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Ve bu hafta meclisimizin konuğu, mızrabına edep ve incelik giydirilmiş kıymetli bir ud icracısı, sevgili Selami Can Candan. Selami, programımıza, bu name meclisine hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Seni tanımak için birkaç başlık açmak istiyorum ve hemen sana bırakmak istiyorum sözü. Tamam. Öncelikle hocam, kendini bize nasıl anlatırsın? Selami Can Candan kimdir?
1: Selami Can Candan, 2004 yılında Manisa'da doğdum. Müziğe olan ilgim küçük yaşlarda ailem tarafından fark edildi. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerim sayesinde de Güzel Sanatlar Lisesi yolculuğuna çıktım. Oradan mezun olduktan sonrasındaki orada kıymetli hocam Ahmet Ziya Pürnek'ten ut eğitimi alma fırsatı yakaladım. Daha sonrasında lise eğitimin ardından Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Hala eğitimime burada devam etmekteyim. Çalışmalarımı Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocamın rehberliğinde de sürdürmekteyim.
0: Ne güzel böyle bir sanat yolculuğu yaşıyorsun. Ben de Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Güzel Sanatlar Liseleri çok kıymetli ortamlar. İnsanların mesleki müzik eğitimi alabildikleri kıymetli okullar. Ailende ud icracısı var mı?
1: Hiç yok.
0: Ailede müzikle ilgilenen birileri var mı?
1: İlgilenen birileri yok. Yalnızca söylemeyi çok severler.
0: Ne güzel. Balıkesirli miydin?
1: Manisalıyım.
0: Manisalısın. Balıkesir'de?
1: Balıkesir'de Güzel Sanatlar Lisesi okudum.
0: Peki Türk müziğine ilk adımın anladığım kadarıyla udla oldu.
1: Evet.
0: Sazınla kurmuş olduğun bağ senin iç dünyanda nasıl bir arayışın cevabı?
1: Aslında benim için ud sazı Türk musikisinin en köklü, yani ilk başta en köklü ve en önemli sazlarından biri. Tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan ud, geniş ses ve sahası ve zengin tınısıyla hem solo icralarda hem de toplu icralarda önemli bir yere sahip olmuştur hocam bu zamana kadar. Mızrapla çalınan ve perdesiz bir yapıya sahip olduğundan da bu saz, icracıya makamlarının ince nüanslarını ve duygusal zenginliğini aktarma imkanı sunuyor.
0: Güzel, udla alakalı temel bilgiler senden almak istiyorum. Ama istersen sözü fazla uzatmadan mütevazı ve derin dünyasından süzülen Selami arkadaşımız kendini tanıtmış oldu. Sözü bence tellerin ahengine, her şeyi anlatan feryadına bırakma vakti. Sevgili Selami, dinleyicilerimiz için hangi eseri icra edeceksin?
1: Refik Tayat Altman'a ait olan Şedaraban Saz Semaisi'ni icra edeceğim.
0: Oldukça kıymetli bir bestekar ve önemli bir eser bence. Udi bir genç olarak, udi bir bestekar ile icrana başlamak istiyorsun. Anlamlı bir repertuar seçkisi bence böyle. Klasik anlayışı modern bir estetikle nakşettiği, adeta parmakları tellerde kanatlandıran efsunlu bir eser. Sevgili Selami'nin mızrabından Refik Talat Altman'ın Şedd-i Araban Saz Semai.

0: Selami.
1: Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun.
0: Tellerden dökülen o asil ve vakur dolu tınılar ile Ud'un göğsünde basılmadık yer bırakmadın gerçekten. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Ud, gövdesi insana, göğsü bir gönül levhasına benzetilen musikimizin en ağırbaşlı, en kadim sazlarından biridir. Eserimizi icra etmeden önce Ud'la ilgili bazı bilgiler vermeye başlamıştık. Bu saz için bir udi olarak neler söylemek istersin? Nasıl bir yolculuk Ud icracılığı?
1: Hocam, ud icracılığı aslında söylediğim gibi ya bir yandan da sanat anlayışına evrilmeye başlayan bir durum aslında. Yani temelinde geleneksel Türk müziğinin özüne bağlı kalarak ve onu doğru bir üslupla icra etmek olduğu için ud'da da bunu çok aslında kendime yakın görüp sağlayabildiğimden dolayı da bu şekilde tanımlayabilirim.
0: Peki sana göre müziğimizin bu vakur ve sakin suları bugünkü modern insanın ve gençlerin ruhundaki hangi boşluğu doldurabilir? Hangi boşluğu iyileştirebilir sence?
1: Hocam, günümüzde aslında gençlerimizin yani yaşıtlarımın kullandıkları ya da dinledikleri hayatlarına yansıttıkları müzik tarzları çok farklı bir konumda. Hani Türk müziğinden daha çok dışarıda kalmayı tercih edebiliyor insanlar.
0: Evet.
1: Bunun için de hani Ud'a nasıl yaslandım ya da nasıl ne konuma koyduğum kendimde. Ya Ud benim için aslında sabır gerektiren bir şey oldu. Müzik de aynı şekilde beraberinde geldi. Yani nasıl anlatabilirim tam olarak bilmiyorum ama yani bayağı bir zaman geçirdiğim bir aslında bir uzvum gibi oldu yani bir saatten sonrasında.
0: Ruhunu
1: Evet, ruhumu
0: dinlendirdiğin,
1: dinlendirdiğim,
0: duygularını
1: kaçtığım,
0: ifade edebildiğin.
1: evet kaçtığım bazı şeylerden ya da direkt kaçmak da değil, bununla bazı şeyler yansıtmak isteyişimden kaynaklı şeyler yaşadım.
0: Bizi dinleyen, belki de bu efsunu dünyayla ilk kez senin mızrabın vasıtasıyla tanışan genç arkadaşlarına, kardeşlerine neler söylemek istersin Selami?
1: Genç arkadaşlarıma en önemli tavsiyem sabırlı olmaları ve geleneksel birikime değer vermeleri olur hocam. Sanatta gelişim kısa sürede gerçekleşen bir süreç olmadığı için düzenli çalışma, doğru hocalarla ilerleme ve büyük ustaların eserlerini dikkatle inceleme sanat yolculuğunda çok kıymetli. Bunun yanında sadece teknik gelişme değil, kültürel birikime, okumaya ve dinlemeye de önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum hocam.
0: Evet, bir icracının aslında dinleme özelliği çok önemli. Türk müziği dinleyerek icra edilebilen, dinleyerek algılanabilen müstesna bir müzik. Şimdi sen bir söz söyledin ki bunun yanında okumak da gerekli diye. Okumak Türk müziğindeki bakış açını nasıl değiştirdi senin? Sen neler okursun ya da hangi kaynakları tavsiye edersin insanlara?
1: Okumaktan kastettiğim okulda gördüğüm eğitim, tarih derslerimiz ve bu tarih derslerimizde bu zamana kadar işlediğimiz dönemlerde 3. Selim olsun, Nasır Dede olsun yani bu tarz musiki şinaslarla beraber yürüdüğüm bu yolda aslında düşünerek derslerden de kendime aldığım notlardan kaynaklı. Ya beni o tarihe gönderdiğinde, götürdüğünde aslında baktığımda aslında bu müziğin ne kadar değer verildiğini o zamanlarda ve ne kadar uğraşıldığına, bir emeğin, bir mirasın bize bırakılmaya çalıştığına dair birçok şey gördüm ve bunların da hala şu an kullanıyoruz, dinliyoruz günümüzde.
0: Peki sevgili Selami, şimdi istersen dinleyicilerimiz için birlikte bir eser icra edelim. Ne dersin?
1: Olur
0: Hangi
1: hocam.
0: eseri icra edebiliriz?
1: Refik Fersan'a ait olan Şeydereban Peşrevi olabilir hocam.
0: Türk müziğinin önemli saz eseri bestekarlarından Refik Fersan'ın Şeddi Araban Peşrevi'ne uzanalım o zaman. Biri kalbinin vuruşunu, diğeri ruhun anlayışını temsil eden bu iki dost saz bizi yine Şeddi Araban makamının o çok katmanlı, asil ve efsunlu dehlizlerine götürüyor. Ud ve kemanın sohbeti. Refik Fersan'ın Şeddi Araban Peşrevi.

0: TRT Name.
1: Keman'ın ve Ud'un karşılıklı sohbetinden sonra sözü uzatmadan Türk müziğinin en ağırbaşlı perdesini aralayalım istiyorum. Ustaya saygı. Ud sazının tarihine baktığımızda birbirinden kıymetli üstadlar silsilesi görüyoruz. Bu bağlamda ekol olmuş Ud icracılarından bizlere bahsedebilir misin? Dinleyicilerimize bir hatırlatalım istiyorum.
2: Tabii hocam. Türk müzikisi tarihinde Şerif Muhittin Targan, Yorgo Bacanoz, Udi Nevresay ve Cinçen Tanrıkoru gibi büyük sanatkarlar önemli katkılarda bulunmuştur. Ki Cinçen Tanrıkoru'nun da öğrencisi benim hocam Gülçin Yahya Kaçar. Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar. Ben de Gülçin Yahya Kaçar'ın öğrencisiyim.
1: Evet, burada çok kıymetli bir an yaşanıyor şu anda. Ben de Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocanın talebesiyim. Burada hocamıza bir selam göndermek istiyorum. Aynı zamanda programımızın isim annesi kendisi. Saygılarımızı iletiyoruz kendisine. Cinçen Bey ile ilgili neler söylemek istersin?
2: Cinçen Bey ile ilgili söyleyeceğim şeyler aslında benim müzikal yolculuğumda ve sanat anlayışımın şekillenmesinde en çok etkilendiğim isimlerden biri hocam. Kendisi yalnızca büyük bir udi değil, aynı zamanda bestekar, müzikolog ve Türk musikisinin estetik anlayışını derinlemesine kavramış çok yönlü bir sanatkardır. Cinçen Tanrıkoru'nun eserlerinde geleneksel Türk musikisinin inceliklerini, makam zenginliğini ve üslup anlayışını büyük bir zarafetle görmek mümkün. Özellikle ud icrasında ortaya koyduğu tavır ve ifade gücü benim için her zaman önemli bir örnek teşkil etmiştir.
1: Peki o zaman Cinçen Bey'in eserlerinden bir eser seslendirmek ister misin bize?
2: Tabii seve seve Hicazkar makamında bir saz semaisi olan Yahızköy Eylan isimli eseri tabii ki icra ederim.
1: Çok kıymetli bir eser bizim için de. Müziğimizin o muazzam entelektüeli, mızrap ve irfan dehası, bestekar, yazar, mimar, hoca ve daha birçok sıfatı hak eden Cinçen Tanrıkoru'nun Hicazkar saz semai. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğiniz Genç Nameler programının bu haftada sonuna geldik. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yapımcı Tuğba Altay, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer, lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamanın Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalınız.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisinde Rakım Hoca olarak bilinen bestekarımız Rakım Elkutlu'yu tanıtacağız. Programımıza güftesi Nahit Hilmi Özeren'e ait bestekarımızın Hicazkar şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Alp Arslan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bekledim fecre kadar gelmedin, ah işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Rakım Erkutlu 1869 yılında İzmir'de doğdu. Musiki çalışmalarına daha 7 yaşındayken amcası Emin Efendi'den meşk ederek başladı. Amcası Mevlevi Şeyhi Emin Dede'den ve Zaralı Müderris İsmail Efendi'den İslami ilimler öğrendi. Babasının 1892'de ölümü üzerine Hisar Camii imamlığına tayin edilerek ölünceye kadar bu görevde kaldı. İzmir'in kurtuluşundan sonra adliyede memur olarak çalıştıysa da bu görevde fazla kalmadı. Uzun yıllar İzmir Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Sırada Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait bestekarımızın Kürdi Licasker şarkısı var. Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın?

Rakım Hoca'nın gençlik yıllarında ünlü bestekar ve tamburi Ali Efendi, Santoş Hikari ile Zekai Dede'nin çıraklarından Aziz Efendi de İzmir'de bulunuyordu. Rakım Hoca 21 yaşından itibaren bu üç ustadan çok yararlandı. Ali Efendi'den 5, Santoş Hikari'den 10 yıla yaklaşan bir süre içinde bu sanatın ameli ve nazari inceliklerini öğrendi. İleride gelişecek olan bestekarlık kabiliyeti üzerine bu derslerin büyük yararı oldu. Bestekarımızın sözleri Rıfat Ahmet Moralı'ya ait Nihavend şarkısını Çetin Körükçü yorumuyla dinleyeceğiz. Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Kendi ifadesine göre 24 yaşındayken Mevlevihane'nin şeyhi Nuri Efendi ile İstanbul'a gelerek Ahmet Ürsoy ile tanıştırıldı. Bir ayin sonrasında ısrar üzerine Naat-ı Mevlana'yı okuyan El Kutlu, orada bulunan üstadlarca çok takdir edildi. Tanıyan ve dinleyenlerin anlattığına göre gür ve dik vasıflı bir sesi vardı. Temiz ve etkili bir üslupla okurdu. Bu özelliği sebebiyle musiki çevrelerinde sevilen ve aranan bir hanende olmuştu. Dayısı Nurettin Efendi'nin teşvikiyle 21 yaşında bestekarlığa başladı. İlk eseri sözleri Abdülhak Hamit'e ait olan Hayranı Cemal Olma Cidden Emelim Var Güfteli Dügah makamındaki şarkısıdır. Programımız bestekarımızın güftesi Baki'ye ait Hüseyin'i bestesiyle devam ediyor. Eseri Çiğdem Yarkın'ın sesinden dinleyeceğiz. Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün, bu bezmi ruh bahşın şevkine peymaneler dönsün.

çok hızlı beste yaptığını ve şiir seçmekte çok titiz olduğunu, en çok Nahit Hilmi Bey, Orhan Rahmi Gökçe ile yeğeni Adviye Hanım'ın şiirlerini seçtiğini, öğrencisi Hüseyin Mayadağ'ın anılarından öğreniyoruz. Yine aynı anılarda bestekarın Karcihar, Hicazkar, Kürdül Hicazkar, Hicaz, Hüzzam, Nihavend ve Rast makamlarını çok sevdiği belirtiliyor. 35 yaşlarındayken dayısı Şeyh Nurettin Efendi bir güfte vererek bir ayin bestelemesini istemiş, Rakım Hoca bunun üzerine Karcihar makamında bir ayin bestelemiştir. Şimdi ise bestekarımızın güftesi Nait Hilmi Özeren'e ait Bayati şarkısını Nesrin Sipahi'nin sesinden dinleyeceğiz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Rakım Hoca dini ve din dışı musikimizin ayin, durak, ilahi, kar, beste, semai ve şarkı formunda 450'ye yakın eser vermiştir. Bunların içinde sanatlı olanlarının haricinde bazı eserlerini de o günlerin zevk ve sanat anlayışına göre bestelemiştir. Rakım El Kutlu, Tamburi Ali Efendi'den sonra İzmir'de musikimizi tanıtan ve musikiden anlayan bir çevrenin oluşmasına yardımcı olan bu yüzyılın en dikkate değer bestekarlarındandır. Bestekarımızın sözleri Nahit Hilmi Özeren'e ait Uşak şarkısıyla programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eseri Perihan Altındağ sözlerini sesinden dinleyeceğiz. Bir gün ne olur gel beni bu senle sevindir, ölsem de bu gönlüm yine vallahi senindir.

Ömrünün son yıllarını pek sağlıklı geçiremeyen Rakım Hoca, bir ara tedavi için İstanbul'a gelmiş, yakınlarının ve dostlarının aracılığıyla bir hastaneye yatırılmıştır. Bestekarımız 4 Aralık 1948 tarihinde böbrek yetmezliğinden İzmir'de vefat etmiştir. Son olarak bestekarımızın Uşak şarkısını Münip Utandı yorumuyla dinleyeceğiz. Bahçem yine sayende serap olmuş efendim, çoktan gönül aşkınla harap olmuş efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.

Bağı hüsnünde gönül bülbülü nalehan olur. Her gören aşık olur zülfüne, bağlanır kalır. Naz ile seyri hiram eylese bir gün dilruba, kıskanır kendi gözümden bile gönlüm dağlanır. Güftesi ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait, Dilkeşaveran makamındaki şarkıyı Metin Everes yönetimindeki Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinledik. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirdikleri Tamburi Ahmet Bey'in Dilkeşaveran Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Dilkeşaveran ve Bayati makamında eserler yer alacak. Dilkeşaveran makamındaki ikinci eserimizin güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait. Süheyla Doğansay Bilki'den dinliyoruz. Kim görse seni, aşkına hasre emel eyler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Cemile Uncu yönetimindeki Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu, güftesi ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait Dilke Şaveran eseri seslendirecek şimdi. Söyleyince aşkımı cananıma, bir mehaba girmek ister kanıma. Söyledikçe nazlanır, sussam küser, ben de bilmem neyleyim cananıma.

Sözlerini Sinan Ozan'ın yazdığı Zeki Arif Ataerkin'in Dilkeşi Averen eserini Alaaddin Yavaşça'dan dinleyeceğiz. Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün sen benim. Ayrılık hicran olur sinemde, ölmek isterim. Gel huzurunla sevindir gönlümü ey gül tenim. Ayrılık hicran olur sinemde, ölmek isterim.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Dilkeşaveran makamındaki ağır semaini Suat Güney'in yorumundan dinleyeceğiz. Bu demde bülbül-i şuride efkan eylemez neyler, çemende gonceler çaki gariban eylemez neyler.

Prenses'in Dilke Şaveran eserini Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış. Kalbinde senin şimdi de bir başkası varmış. Madem ki siyah gözlerinin sihrine kanmış, kalbinde senin şimdi de bir başkası varmış.

Selanikli Ahmet Efendi'nin Dilkeş Averan eserini Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Derdi hicranınla her an ağlarım, matemi hasretle zulmet bağlarım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Aytaç Ergen'i Markar Ağa'nın Bayati eserinde dinleyeceğiz. Gördüğümle ey gülbeden, iradem gitti elden. Gönül ummaz imdat senden. Dilber, sana aşıkım ben. Bu kuluna rahmeylesen.

Şimdi de Hamamizade İsmail dedenin bayati şarkısını Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Nice bir aşkınla feryat edeyim, bir onulmaz dağı derdim var benim. Söylemezdim derdim ama neyleyim, bir onulmaz dağı derdim var benim.

Güftesini Mustafa Nafi Zırmağan yazdığı Selahattin Pınar'ın bayatı eserini Sadi Hoşses'ten dinliyoruz. Artık yetişir çektiği minsafsız elinden, geçmez bu gönül ölse bile son emelinden.

Güftesi ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait bayati eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor, çağlıyor seller gibi eşkü düşeşmim, çağlıyor.

Neyzen Tevfik Kolaylı'nın güftesine Saadet'in Kaynağın Bayati şarkısını Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ruhuma sunduğun mukaddes günah, kanımda ateşten bir şarap oldu. Sevdanın şimşeği çakınca gönlüm, namesi alevden bir rebab oldu.

Çetin Körükçü'yü Zeki Duygulu'nun Bayati şarkısında dinliyoruz. Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım, görmeyince talihin aşadıma çok şaşarım.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine Sade Işılay'ın Bayati şarkısı var sırada. Tülün Korman yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bir saat sonra dedim, bir saat önce dedim, gelecektir bu akşam yahut bu gece dedi. Geceler geldi geçti, gündüzler geldi geçti, kaç sabah var ki güneş ırmaklardan su içti, ben seni bekliyorum, ben seni özlüyorum, çoban yıldızı gibi yolunu gözlüyorum.''

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser programımızda Muallim İsmail Hakkı Bey'in Bayati şarkısı Tuğçe Pala'dan dinliyoruz. Beni vurdu güzeller, merhem etsin bilenler. Acep şehit olur mu yar yoluna ölenler? Hoşçakalınız.

0: CRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: TRT Name.
1: TRT Name'nin kıymetli dinleyenleri, İstanbul Radyosu stüdyolarına Akustik Name programına hoş geldiniz. Ben Sezen Özmen, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve bugün icra edeceğim şarkılara eşlik edecek kıymetli büyüklerim ve arkadaşlarım, saz sanatçıları. Sizlere hazırlamış olduğum repertuarı sunmak üzere stüdyoda yerlerimizi aldık. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Repertuarı hazırlarken şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki sevgili TRT Name dinleyenleriyle birlikte şarkılar söyleyelim. Tek bir makam üzerinden bir çalışma yaptım. Nihavend makamının birbirinden güzel, özlediğinizden emin olduğum şarkıları hazırladım. Ve programa başlarken Nihavend Mini Mini Peşrev'in ardından Zeki Duygulu'nun bestesi Badi Nedim'in sözleriyle Ayrıldı Gönül Şimdi Bir Tek Eşinden adlı şarkıyı seslendirdik. Hemen ardından Yusuf Nalkesi'nin çok sevilen şarkısı İnan İnan Ki Kimse Bana Senin Gibi Bakmadı dedik. Ve ardından yine Sade Hoşses'e ait Ağlamakla İnlemekle Ömrüm Geçiyor şarkısını söyledik. Son olarak da Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek Yana Yana dedik Nevzat Akay'a ait Nihavend Beste'de. Şimdi sıradaki şarkılarımızı anons etmek isterim ve eşlikleri için sevgili büyüklerime, arkadaşlarıma, saz arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi sunarım. Sıradaki şarkı yine eşlik edeceğinizden emin olduğum çok güzel bir film şarkıları olmuş bir Zeki Müren bestesi. Bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası diyeceğiz. Hemen ardından bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Osman Nihat'a ait bir şarkı. Sonra Muzaffer İkar'a ait bir şarkı. Şarkılar seni söyler. Dillerde name adın diyeceğiz. Ve hemen ardından bir arayla şimdi şarkılarımıza başlıyoruz.

0: TRT Name.
1: TRT İstanbul Radyosu'nda Akustik Name programında Nihavend şarkılarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Eşlik ettiğinizi duyar gibiyiz şarkılara. Stüdyoda biz de birlikte söylüyoruz diyebiliriz şarkıları. Şimdi sırada yine birbiri ardına söyleyeceğimiz şarkılar var. Güftesi Münir Ebcioğlu'ya ait, bestesi Teoman Alpa'ya ait bir şarkı. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyeceğiz ve hemen ardından Avni Anda'nın o sevilen Nihavend şarkısında sıra. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum, sevgilim demeyi öğretemedim diyeceğiz. Hemen ardından son olarak Yesar Asım Arsoy'a ait, bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Buyurunuz.

0: Sabahattin Ezgi'nin Yavent Fantezi'yi Hatırla Sevgili O Mesut Geceyi şarkısıyla son bölümümüze geçmeye hazırız. Sevgili dinleyicilerimiz, Akustikname programında tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'de dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra ben kapanış anonsuma geçmek istiyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Akustikname'de bana eşlik eden sevgili büyüklerim, saz arkadaşlarım, kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve tonmeisterimiz Barış Baykal. Tekrar buluşuncaya dek ben Sezen Özmen, hoşça kalın, esen kalın.
1: 2, 3, 4.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Mazi ile bugünü buluşturan TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yeniden sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün nostaljik yayınımızda Kürdi, Acem Kürdi, Rast, Uşak, Hüseyini, Hicaz ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağımız yayınımızda Acem Kürdi makamında bir şarkıyla sizleri selamlamak istiyoruz. Rıdvan Tandoğan'ın sevilen eserini İstanbul Radyosu sanatçılarından Nazan Sıvacı yorumuyla sunuyoruz. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede? Ölürüm ayrılmam ben senden diyen vefasız sevgili şimdi nerede?

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Alparslan bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2020 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Bir Ankara rüzgarı esti stüdyomuzda efendim. Bu vesileyle güzel başkentimize de selam olsun diyoruz. Gündoğdu Duran'ın bu sevilen eserinden sonra Kürdi makamında bir İsmet Nedim bestesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi Nur İncegül imzalı. Umut Akyüreğin 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Beklemekten yoruldum, gelme artık istemem. Yetiyor şimdi bana sensiz seni düşünmek. Bir diğer adıyla içimde kanımdasın.

Gerçek sevginin ne kadar güzel, ne kadar özel olduğunu bize hissettiren bir şarkıyı dinledik. Necip Gülses'in Güftesi Nuriye Eracar'a ait Kürdi şarkısında Çiğdem Yarkın bizlerle birlikteydi. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem. Değerli dostlarımız, Kürdi ve Muayyer Kürdi makamındaki şarkıların ardından şimdi yayınımıza rast makamında eserlerle devam edeceğiz. Ve İrfan Özbakır'ın sözleri Mehmet Erbulan'a ait şarkısında Gülden Sarı Kahya'yı ağırlayacağız. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Kamalı Hasan Asküler'in bu ritmik rast şarkısında Cengiz Han Sönmez bizlerle birlikteydi. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rast makamında yine kalbimize dokunan namelerde Necmettin Yıldırım'a kulak vereceğiz. Sanatçının 2010 yılında seslendirmiş olduğu şarkının bestesi Erol Sayan'a ait, Güfte Yılmaz Topuz imzalı. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Kemal Caner, Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait rast şarkısıyla bizlere seslendi. Hayat göz yaşlarıyla tüketmeyecek kadar güzel sevgili dostlar. Biz de Yüce Yaradan'ın bize armağan ettiği bu güzel yaşamın kıymetini bilelim. Ve yolculuğumuzu şarkılarla taşlandırmaya devam edelim. Şimdi kalplere dokunan bir makam, Uşak makamında şarkılarla müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ankara Radyosu'nun değerli ut sanatçısı Bayram Coşkun Er'den dinleyeceğimiz Uşak Taksim'in ardından Nazlı Kanaat bizlere seslenecek. Sanatçı bir Zeki Müren şarkısıyla konuğumuz oluyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Ankara Radyosu'nun ardından İzmir Radyosu'na uzandık ve Lale Mumcu Başel'e kulak verdik. Sanatçı Saadettin Kaynağ'ın sözleri Vecdi Bingöl'e ait Uşak

eserini seslendirdi. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma, söyle. Dertler paylaştıkça azalır mı bilemiyoruz ama biz burada dertleri de beraberce paylaşıyoruz. Mutluluklara da ortak oluyoruz. Çünkü mutluluklar paylaştıkça çoğalıyor kıymetli dostlar. Hayat paylaştıkça güzel, sevilince sevince güzel, tıpkı Zekai Tunca'nın şarkısında bahsettiği gibi. Ve efendim yayınımız yine Aşıklar Makamı'nın o güzel eserleriyle devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İhsan Güvenç'i ağırlayacağız. Sanatçının 2014 yılında seslendirmiş olduğu bir Selahattin Altınbaş şarkısına kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Remzi Bey'in 2016 yılında Hasan Eylen yönetimindeki Şarkılar ve Oyun Havaları programında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, tatlısın, incesin, şensin dedi bize sanatçı. Evet değerli dostlar, tıpkı Ahmet Arif'in dediği gibi sevdiklerinize, yüreğinize ne varsa hissettirin. Belki ne yarın olur ne de yarın o olur. Hayat geç kalmayı hiç affetmez. Evet Ahmet Arif böyle söylemiş, bize de yazdığı şiirlerde hem toplumsal gerçekliğe değinen hem de kalplere dokunan yazara kulak vermek düşüyor öyle değil mi? Çünkü sevgi dizelerde ve şarkılarda kalmayacak kadar değerli. Evet sevgili dostlar, birlikteliğimiz...

Prens yine en güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi Hüseyin'i makamında bir Zeki Müren bestesine kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güldehen Marmara yorumuyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu Zeki Müren eseri 1959 yılında yayınlanmış, başrollerini Zeki Müren ve Mualla Kaynağ'ın beraberce paylaştığı Gurbet filmine de adını vermiş. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarın hayali.

Selçuk Aygın'ı kıpır kıpır bir Hüseyin'i türküyle konuk ettik. Yine içimizi ısıtan harika namelere kulak verdik. Efendim şimdi ise Muhayyer makamında bir Saadettin Kaynak bestesinde Doğan Dikmen ve Tuğçe Pala'yı ağırlayacağız. 1997 yılında kaydedilen bu eserin güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor.

takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine, canlar verilir böyle yaban güllerine, 15 kere dallarda baharlar yaşamış. Bahri Altıntaş'ın güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Hüseyin'in şarkısını Nevra Günay yorumuyla sunduk. Efendim yine içimizi kıpır kıpır yapan namelere kulak verdik ve kardeş makamlardan unutulmaz şarkılarla müzik yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Bayati makamında bir şarkıyı dinleyeceğiz. Fehmi Tokay'ın unutulmaz eserine kulak vereceğiz. Muazzez Ersoy'un Nostalji serisinden bir kayıt sunacağız sizlere. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Nostalji 12 albümünden bir kayıt paylaşacağız. Dinleyeceğimiz Bayati eserin güftesi Rüştü Şardağ imzalı ve Müzeyyen Senar'ın unutulmaz yorumuyla da gönüllerde taht kurmuş bir şarkı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Tuncay Erasan ve Emel İşcan bizlerle birlikteydi. Sanatçıların 2011 yılında seslendirmiş oldukları Muhayyer makamındaki bu şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Beste ise Erol Sayan imzası taşıyordu. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendin üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende. Değerli dostlar, sevince her şey, herkes güzel geliyor. Çünkü o saf, tertemiz sevgi bütün kusurları adeta gizliyor, örtüyor. Ama bazen o örtüyü biraz aralamak gerekiyor, öyle değil mi? Evet, birlikteliğimize Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz şimdi de. Programımızın son bölümünde Hicaz ve Kürdeli Hicazkar şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak bir Zekai Tunca bestesine kulak veriyoruz. Sanatçının kendi sesinden sunacağız bu şarkıyı. Zekai Bey'in 1992 yılında yayınlanan Üzme Beni isimli albümüne de adını veren çok sevilen bir eser. Sensizliği ben seçmedim. Ben seçmedim ayrılığı, incitmeyi istemedim, sen çıkardın dargınlığı.

Değerli sanatçı Ahmet Özsan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer verdiği Ümit Mutlu bestesini dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Şerafettin Özdemir'e aitti. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi İzmir Radyosu'na uzanacağız ve kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ, İrfan Özbakır'ın güftesi Ülke Aker'e ait şarkısıyla konuğumuz olacak. Dinleyeceğimiz bu eser Zeki Müren tarafından ilk kez 1970 yılında seslendirilmiş ve birçok Türk filminde de kullanılmıştır. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum.

Geçmiş zamanı olur ki programı mazi ile bugünü birleştiriyor demiştik. İşte efendim İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ ardından Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçının ilk kez 1969 yılında Geçti Yolun Yarısı isimli planında seslendirmiş olduğu şarkıya kulak verdik. Bu eser aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde de yer alıyordu. Unutulmaz şarkı Neşet Tokatlıoğlu'nun sevilen Hicaz bestelerinden biriydi. Ve değerli dostlarımız, programımızın son bölümünde Kürdili Cazkar ve Kürdi makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayşen Birgör, Selahattin İnal'ın Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait şarkısıyla konuğumuz oluyor. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar, elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Ölürüm kabul olsa bir tanem, seni unutmanın yolunu bulsam. Yağan yağmurlara, esen rüzgara, nerededir diye seni sormasam. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Neşe Öztaş, 2010 yılında seslendirmiş olduğu Saadettin Öktenay şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Kürdeli Cazkar makamındaki bu şarkının sözleri Berhan Yalçın tarafından kaleme alınmıştı. Evet, Kürdeli Cazkar makamının kimi zaman yakıcı, derin, kimi zaman neşeli, cıvıl cıvıl nameleriyle yolculuğumuz sürüyor. Şimdi Mehsem Özşimşir'e kulak vereceğiz, sanatçı Yusuf Nalkesen'in sevilen eseriyle bizlerle. Ayrılsak da beraberiz.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Yıldırım Gürses şarkısını dinledik beraberce. Yalan dünya, her şey bomboş, hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Evet efendim, bu güzel şarkı Yıldırım Gürses'in 1976 yılında kendi adını taşıyan uzun çalarında geniş kitlelere ulaşmış ve ardından birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilmiş. İşte dinlediğimiz kayıt da onlardan biriydi. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Emel Sayın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Teoman Alpay'ın unutulmaz eseriyle bize seslenecek Bir Yeşilçam şarkısı. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden.

TRT Name dostlarımız, bugün de Acem Kürdi'den Rasta, Uşak'tan Hicaz'a, Kürdili Cazkar'dan Kürdi'ye uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Sevgiden konuştuk, sevilmekten konuştuk, insani duygulardan konuştuk ve hayatın güzelliklerini beraberce paylaşmaya çalıştık. Ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken, sizleri Zeki Duygulu'nun güfsesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Cazkar şarkısında İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Gülden Marmara ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.